Sen canımsın, canımsın. Damarımda akan kanımsın. Sensizlik dünde kaldı. Bugünüm, yarınımsın. Bugünüm, yarınımsın. Bu bendeki sen hep yaşayacak. Senin sevginle dolup taşıyacak. İnan, senden başkası hiç olmayacak. Ben sende tattım aşkı sevdayı. Senden anladım bir tek kalmayı. Birini sevip onun olmayı. Birini sevip onun olmayı. Senden öğrendim.

belki de alayacağım bir köşeri. Sancılar tuttuğunda yüreğimde, hasretin üstüne çizik çekeceğim. Ama seni unutmayacağım. Senden başkasını zaten sevemeyeceğim. Sen benim ilk göz ağrım, sen benim ilk sevdam. Senin yüreğimdeki yerin hiç solmayacak. Fırtınalar kopacak, yağmur yağacak. Ama senden başkası olmayacak.

gidenin, dağ başında yol gibisin. Mutluluğun nerede senin? Yine başın darda senin. Hep mi aklın yarda senin? Kervan geçmez çöl gibisin. Hiç hoş değil bu gidişin. Dertle dolmuş garip başın. Derya olmuş gözde yaşın. Boğaz bulanık sel gibisin. Derya olmuş gözde yaşın. Boğaz bulanık.

0: Keşke gelip burada çalsa değil mi?
1: Nerede?
0: Ne güzel söylüyor.
1: Ya. Yine iyi. Sazı aldı eline. Ne zamandır hiç dokunmuyordu.
2: Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustura ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu. Birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu.
3: Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir

Fatih de yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem. Haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah, seni bilmiyor, kimseler bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem bu kurtlar sofrasında. Belki zor, ayıpsız, fakat ellerimizi kirletmeden. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecbur.

götürün aşkını, verin o zalime. Kalbimde izleri silindi bilsin, artık geri dönsün demeyeceğim. Dilimden adını üşürdüm bilsin. Kaderim bu diye büktüm boynumu, çevirdim bir başka yöne yolumu. Tozlu, tozlu bir albüme hapsettim onu.

Gayetsiz diyorlar. Gayetsiz diyorlar, aldırmıyorum. Gerçeğe, yalana inanmıyorum. Artık ben her şeye boş veriyorum. Onu çok sevmekten

seni dille, sözle unuturum. Yürekle unutamam ki. Neden diye sorarsan, çünkü bu yürek adını

Nasıl elveda demişim benim gibi içenlere. Bir kalp size kapılıp da her gün acı çekenlere. Ben tövbemi geri aldım. Tanrım sen bağışla beni. Vefasız kuluna kandım. Zehir etti gençliğimi.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535 427 77 90.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers Residence.

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535 427 77 90.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: IFM Reklam.
7: Günaydın IFM dinleyicileri. 100.5 IFM'de Dider Aydın'la Günaydın programındasınız. Bugün yine insana dair bir şeylerden bahsedeceğiz. Ve son birkaç yıldır hayatımıza giren birkaç kelimenin üzerine konuşacağız. Aslında başlık narsist olmak ya da herkes narsistse kim normal üzerine biraz sohbet edelim istedim. Son zamanlarda ilişkiler dünyasında çok tuhaf bir kelime bolluğu var. Yani ben çok şaşırıyorum. Birkaç zaman öncesinde hayatımızda olmayan kelimeleri şu an böyle çok normal günlük akışımızda çok kullanıyoruz. Mesela eski sevgilimize narsist diyoruz. Patronumuz manipülatör, arkadaşımız toksik, komşumuz enerji vampiri falan falan. Böyle giderse mahallede insan kalmayacak, o da ayrı. Herkes birbirinin teşhis dosyasında yaşayacak. Böyle herkese bir teşhis koyma derdindeyiz. Herkeste bir şeyler var. Biraz bunlardan konuşacağız ama şaka bir yana bazı kelimeler hayatımıza girdiğinde önce bizi rahatlatıyor. Neden? Çünkü insan zihni anlamlandırmak istiyor ya. Bir şeyleri isimlendirmek insan zihnini rahatlatan bir olay. Çünkü yaşadığımız karmaşaya da isim veriyoruz aynı zamanda. Demek ki ben boşuna böyle hissetmiyormuşum demenin bir başka versiyonu. Fakat sonra o kelimeyi anlamaya çalışmak yerine hüküm vermek için kullanmaya başlıyoruz. Mesela narsist kelimesinin başına gelen birazcık da bu gibi geliyor bana. Bugün bir insan kendisinden çok bahsediyorsa narsist, mesajımıza geç dönüyorsa narsist, özür dilemeyi bilmiyorsa narsist, bizim istediğimiz gibi davranmıyorsa yine narsist. Yani çok enteresan kelimeler türedi gerçekten. Böyle işimize gelmeyen şeylerin yanına böyle yapıştırmayı ve dediğim gibi anlamlandırmayı alışkanlık haline getirdik de. Olay bu kadar basit mi? Ya da böyle mi olmalı gerçekten? Bu bizim kendi kendimize kurduğumuz bir tuzak olabilir mi? Kendimize bakmaktan kaçtığımız bir yer olabilir mi diye düşünmüyor değilim zaman zaman. Yoksa aslında yani kimi zaman bencilliğe, duygusal beceriksizliğe, kötü iletişime, olgunlaşmamışlığa ya da düpedüz, yani böyle dümdüz kabalığa hepsine birden aynı adımı veriyoruz. Şimdi bu bir handikap. Neden? Çünkü yanlış isim bizi yanlış çözüme de götürebilir ya. İletişim sorunu yaşayan biriyle konuşarak ilerleyebilirsin aslında. Sorumluluk almaktan sürekli kaçan biriyle aynı açıklamayı 17. kez yapsan da yalnızca bu seni yorar. Bir anlık bencillikle tekrar eden bir döngü varsa, örüntü varsa aynı sepete koyarsan ya gereksiz yere kapıları kapatıyorsun ya da gerçekten zarar gördüğün bir yerde belki anlatırsam anlar diye yıllarca kalıyorsun. Yani hakikaten bu başlık koyma mevzusu biraz tehlikeli. Bunun üzerine konuşacağız. Ben 0532 686 78 37 WhatsApp hattına göndereceğiniz mesajlarınız olursa seve seve okurum. Sizi biraz Sezen Aksu'yla baş başa bırakacağım. Sonra yine buradayız.

Günaydın demiştik. 100.5 AFM'de Dider Aydın'la Günaydın programındasınız. Bugünkü konumuz biraz narsistlik üzerinden gidiyor. Kimseye tanı koymayacağız, merak etmeyin, ama biraz açmakta fayda olduğunu düşündüğüm bir konu. 1 Ekim Perşembe, yeni aya girdik. Su gibi geçen, böyle inanılmaz hızlı geçen bir Eylül ayıydı. Benim en azından hissettiğim oydu. Bu ay güzel haberler, güzel o beklediğiniz her ne haber varsa onu alabileceğiniz, böyle çok mutlu olabileceğiniz bir ay olsun inşallah. Sağlığımız yerinde olsun, gerisi hallolur diyorum ve narsistlik üzerine birazcık daha derinlere iniyorum. Şimdi bu yayında dediğim gibi kimseye uzaktan tanı koymayı düşünmüyorum. Tabii elimizde büyüteçle insan avına falan da çıkmayacağız. Sadece davranışlara bakacağız. Sürekliliğine, karşılıklı bir bozulmaya götürebiliyor muyuz? Yani o karşılıklılığını İlişkilerde nasıl bozduğuna ve bizde ne bıraktığına bakacağız. Çünkü birine sen narsistsin demek belki tartışmada elimizi güçlendiriyor gibi oluyor. Fakat hayatımızı güçlendiren soru başka. Bu ilişkide bana ne oluyor? Ben her programda bunu söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim. Olay sadece dışarıda olanlar değil, gerçekten değil. Çünkü mesela bu narsistlikle ilgili benim aklımda şöyle de bir soru var. Şimdi karşımızda diyelim ki bir karakter var ve bu karakterin belirgin özellikleri var. Bu saygısızlık, kabalık vesaire, bunlardan bahsetmiyorum ama mesela sınırlarını bilen, duruşu olan, üslubu olan biri var. Çıktı hayatımıza, karşımızda böyle biriyle muhatabız. Şimdi ben eğer Dider Aydın olarak hassas bir karaktere sahipsem, sınırlarım yoksa, ve ya da sınırlarımı çok esnetebiliyorsam, karşımdaki kişiye göre şekil alabiliyorsam, geriye döndüğümde yaşadığım şeylere, o karşımda dik duruşu olan, ne istediğini bilen insana karşı benim bu kırılganlığım tetikleniyorsa, günün sonunda ben kendime bakmadan karşımdaki insanın sağlam duruşuna narsist kelimesini yükleyebilirim. Bu da çok tehlikeli. Ya hakikaten her denklemin iki tarafı var. Yani eşitliği iki taraftan da bakmak ve oradan dengelemek doğru geliyor bana. Ya düşünsenize, ben çok kırılgan bir insan olduğum için işte arkadaşlarımla, eşimle, dostumla dertleşiyorum vesaire. Karşımdaki insanlara da bunu tabii ki kendi dilimden ve kendi tecrübe edindiğim kitabın içerisinden anlatıyorum. Ve ben anlattığım için karşımdaki insanlar, beni dinleyen insanlar o diğer kişiyle ilgili benim açtığım pankarttan onu görüyorlar ve evet evet bu narsist diyorlar. Bir dakika, peki ben lider olarak bu kırılganlıkla baş edemiyorsam ve karşımdaki insanı ben kırılgan olduğum için narsist ilan ediyorsam adil mi? Bence değil. Ben Volkan Konak'la sizi biraz baş başa bırakacağım, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dur bakma bana öyle. İlgili mesajlarınız olursa 0532 686 78 37 WhatsApp hattına mesaj gönderebilirsiniz. Seve seve okurum. Konuşalım, tartışalım. Belki de hayatımızda çok da büyük olmayan bir sorunu burada konuşarak halledebiliriz. Kim bilir?

Şimdi narsistlikten bahsederken kendini sevmek başka, bulunduğun her odayı kendi etrafında dönen bir gezegen sistemi sanmak başka. Şimdi özgüvenli insan güçlü yanlarını bilir zaten. Fakat başkasının ışığı yandığında kendi lambasının söndüğünü düşünmez. Özgüven öyle bir şey değil. Şimdi narsistik davranışın belirginleştiği yerde ise başkasının başarısı tehdit, eleştirisi saldırı, sınırı ise hakaret gibi algılanabilir. O her insan zaman zaman kendini merkeze koyar. Koymalı da, bu sağlıklı. Fakat hepimiz bazen dinlemek yerine anlatır, haklı çıkmaya çalışır. Özür dilemekte zorlanırız. Konuşacağım inşallah. Bizi bir iyi kişilik örüntüsüne götüren şey tek bir kötü gün değil, davranışın tekrar etmesidir. Farklı ilişkilerde benzer biçimde ortaya çıkması ve karşısındaki

Her konuşma sonunda yine onun kırılganlığına dönüyorsa, senin yaşadığın onun acısının yanında hep küçülüyorsa, sahnenin ortasında bağırarak değil ağlayarak da kalabilir. Burada dikkat edeceğimiz şey kişinin utanç mı, iddialı mı olduğu değil, ilişkide karşılıklılığa yer bırakıp bırakmadığıdır. Biraz evvel konuştuğum konu vardı ya, benim kırılganlığım da burada yavaş yavaş narsistlik olabilir mi diyor diye düşündürüyor. Size biraz müzik arası vereceğim, sonra devam edeceğiz.

Evet, dinleyici mesajım gelmiş. Diyor ki partnerim kendini çok beğeniyor ve sürekli başarılarından söz ediyor. Bu onun narsist olduğunu gösterir mi? Bence hayır. Kendini beğenmek, başarılarından gurur duymak, hatta bazen biraz fazla anlatmak tek başına bunun olduğunu göstermez. Dediğim gibi bence. Senin başarılarına ne yaptığına bak. Yani sevinebiliyor mu senin için? Alan açabiliyor mu senin başarına? Konuşmanın yalnızca kendisine ait olmadığını kabul edebiliyor mu? Mesele kendisini sevmek değil, senin de var olmana izin verip vermemesi. Narsistliğin en ince çizgilerinden bir tanesi de bu. Gerçekten eğer size alan açıyorsa, sizin başarınızla mutlu oluyorsa bence tam olarak narsist olduğundan bahsedemeyiz. Bir mesajım daha var. Diyor ki annem yaptığım her şeyi küçümsüyor ama bunu benim iyiliğim için yaptığını söylüyor. Ah anneler, analarımız, canım analarımız. İyi niyet, davranışın

Sendeki izini silmez, temizlemez. Ona yani benim iyiliğim için yaptığını farkındayım ama küçümseniyormuşum gibi hissediyorum ve bence ben burada durumda gelişmiyorum, tam tersine kapanıyorum anne deyip fikrini istediğimde söylemesini söyleyin. Ama bunu böyle anne ben sana fikrini sormadım gibi bir yerden demeyin. Çünkü her anne bunu kaldıramayabiliyor. Ama bunu ifade edebilirsiniz. Ben gerçekten hani yardıma ihtiyacım olduğunda sana sorayım mı anne gibi bir yerden. Bırak bir tek başıma yapayım bakayım yapabiliyor muyum gibi. Söylerseniz anlayabileceklerini düşünüyorum. Orada tavır yani net bir çizgi çizip tavrınızı annenize göre değiştirebilirsiniz. Şimdi ilişkide görünen davranışlar ve görünmeyen etkiler var. Şimdi zorlayıcı ilişkilerin en yorucu tarafı her zaman yapılan büyük kötülükler olmuyor maalesef. Zaten en büyük sıkıntısı bu bence. Bazen insanı küçük küçük eksilten şeyler daha da derine işliyor. Eminim bu cümle size çok tanıdık geliyordur. Ortada büyük bir şey yoktur ama siz kendinizde bununla alakalı kötü bir şeyler hissediyorsunuzdur. Bir gün söylediğin cümle başka anlatılır. Bir olayın ayrıntısı değiştirilir mesela. Bir tartışmanın sonunda neye kırıldığın unutulup kendini savunurken bulursun. Eve döndüğünde aklında tek bir soru dolaşır mesela. Acaba gerçekten ben mi abarttım? Bakın bu iki taraflı bir soru. Hep savunduğum şey, iki tarafa da bakmak lazım. Olay gerçekten büyütülmesi gereksiz bir olaysa ve ben büyütüyorsam orada şuna bakarım. Bu olayı büyütmemin altında yatan sebep ne? Beni neden bu kadar tepki vermeye zorladı? Aslında bende ne oldu? Ama eğer baktınız ki olay gerçekten mantık çerçevesinde büyütülebilecek bir şey ve umursanmadığı için de büyütmüşüm. Çünkü olay ele alınması gereken ve konuşulması gereken bir konu. Öyle olduğunda karşı taraftaki kişinin bunu basitleştirdiğini, küçümsediğini gördüğünüzde işte o zaman narsistlikten söz edebiliriz diye düşünüyorum ben. Yani sizdeki etkisine bakmak gerekiyor. Bir davranışın adı bazen değersizleştirme olur. Yani önce seni özel hissettirir, sonra en güçlü yanlarını azar azar sıradan hale getirir. Şaka adı altında dokundurur mesela. Ay en ifrit olduğum şey. Arkadaşlar şakayla hadsizlik o kadar çok karışmaya başladı ki. Başarının içine şans payı serpiştirverirler böyle. Çok şanslısın diye. Arkadaşım arka planda senin bugün şans diye gördüğün şeyin ne kadar büyük bir emekle bugüne geldiğinden bahsetsene. Neden şans diyorsun? Diyor insan bazen. Ama dediğim gibi bu tek kerelik bir cümleyle noktası koyulacak bir şey değil. Bu eğer size sürekli yapılan bir şeyse o zaman onun şans değil de sizin gayet emeğiniz olduğunu söyleyebilirsiniz. Bunu net bir şekilde ifade edebilirsiniz. Seni başkalarıyla karşılaştırıyorsa mesela böyle bir durumda eğer sizin doğduğunuz evden kıyasla büyütüldüğünüz bir tecrübeniz varsa karşınızdaki insanın herhangi bir şekilde kıyaslaması birisiyle karşılaştırması sizi aşırı tetikleyebilir. Böyle bir durumda yine iki tarafa da denklemin iki tarafına da bakacağız. Bir bana ne oluyor? Karşılaştırmak bu kadar neden benim için sorun yaratıyor? İki bu karşılaştırma denklemin diğer tarafı sürekli mi? Eğer süreklilik arz ediyorsa ben kendi tarafımda o kıyaslama mevzusunun hassasiyetini çözmeye tabii ki çalışacağım. Bunu bırakmayacağım. Ama süreklilik arz eden bir kıyasın içerisinde ben bu kıyasların içerisinde olmak istemiyorum demeyi kendinizde hak görün lütfen. Benim Hakan Altun'un çok sevdiğim bir şarkısı var Vur diye. Ben onunla sizi biraz baş başa bırakacağım. Sonra dinleyici mesajlarıyla devam edeceğim.

0: gider. Zaten ölümsüz olur.
1: IFM reklam.
2: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
3: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
4: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Cine'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
3: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: IFM Reklam.
5: 1 Ekim Perşembe saat 8.35, 100.5 IFM'de Dider Aydın'la Günaydın programındasınız. Konumuz narsistik davranışlar. 0532 686 7837 WhatsApp attım. Mesajlarınız olursa seve seve okurum. Bir dinleyici mesajım demiş ki, her tartışmada konu benim ses tonuma geliyor. Söylediğim hiçbir şey konuşulmuyor. Ses tonunuz gerçekten incitici ya da rahatsız edici olabilir karşı taraf için söylüyorum. Bunu görmek seni haksız yapmaz. İki konuyu ayırmak lazım. Sesimi yükseltmem doğru değildi, bunun sorumluluğunu alıyorum gibi, ya da ses tonunuz nasılsa bunun sorumluluğu bende. Fakat konuştuğumuz davranış hala ortada, yani bu davranışı devam ettiriyorsun. Ona dönebilir miyiz? Deyip böyle toparlayıp evet haklısın. Yani orada böyle bir küçük konuşmalarda es vermek, kendini fark etmek iyi gelebilir. Dolayısıyla orada şey yapın. Bir durun. Deyin ki bir dakika. Ben burada hata ettim. Fazla tepki gösterdim. Haklısın. Şimdi tekrar konuya geri dönelim mi? Aslında benim burada söylemeye çalıştığım şey buydu. Deyip kaldığınız yerden devam edebilirsiniz diye düşünüyorum ben. Ya bazen ilişkilerde kurallar tek yönlü oluyor. O cevap vermeyince meşguldür, sen cevap vermeyince ilgisiz mesela. O yükselince kendini ifade ediyordur ama sen yükseldiğinde sorunlu bir tipe dönüşüyorsundur. O yalnız kalmak istediğinde alanına saygı bekliyor ama sen istediğinde onu cezalandırmış gibi oluyorsun. Yani çifte standart yalnızca adaletsizlik yaratmıyor. Zamanla senin o ilişkideki değerin ölçünü, yerini de bozmaya başlıyor. Normalin ne olduğunu onun tepkisine bakarak belirlemeye başlıyorsun bir süre sonra. Ve gerçekten hani narsist davranışların karşısındaki en büyük belirti sürekli, bakın tekrar ediyorum, altın çiziyorum, sürekli kendinizi sorgular hale geliyorsanız burası tehlikeli bir yer. Dolayısıyla ben orada hem kendi tarafımdan hem de karşı tarafın yaptıklarından biraz böyle bir adım geride, biraz olayların üzerinden geçerim ne oluyor diye. Özrün de sahtesi var mesela. Öyle hissettirdiysen özür dilerim. İlk bakışta özür gibi durur ama sorumluluk senin hissine bırakılmıştır. Seni kırdım, söylediğim şey doğru değildi ve tekrar etmemek için şunu yapacağım cümlesi ise eylem, etki ve değişim içerir. Yani gerçek özür yalnızca geçmişe ya da o anki olan olayın eyleme etrafında dönmez. Gelecekteki bir davranışa da dokunması lazım. Özür dilemenin böyle ince bir çizgisi var. Yani gelecekte bu özrü tekrar dilememek adına size verilmiş bir vaat ve o vaadi gerçekleştirecek bir eylem varsa bu özür bence kıymetli, kabul edilebilir. Ya insanların kimi zaman savunmaya geçmesi, kötü özür dilemesi ya da tartışmada konuyu dağıtması hakikaten mümkün olabiliyor. Bazen içinde bulunduğumuz psikolojiden kaynaklı. Ayırıcı olan bunu fark ettiğinde geri dönebilmek. Yani bir ilişkiyi hatasızlık değil onarabilme kapasitesi taşır. İnsan neden kendinden şüphe etmeye başlar? Mesela dışarıdan bakan biri için bazı ilişkiler çok anlaşılır görülür. Madem sana böyle davranıyor neden gidip durmuyorsun? Ya, çünkü dışarıdan görünen kapı içeriden her zaman kapı gibi görünmez. Bazen umut gibi görünür, bazen borç, bazen suçluluk, bazen de bir gün yeniden ilk günlerdeki haline dönme ihtimaline tutunuruz. O yüzden kötü davranış yüzünden kalmıyor insanlar. Araya giren iyi anlar yüzünden kalır. Ya bir insan olmanın şeylerinden o biri de bu umut etme var ya, ilk baştaki o heyecanı, ilişkilerdeki o dinamizmi, bu her hangi bir ilişki olabilir, ne bileyim, siz birbirinizi hiç tanımadığınız insanlarla ilk tanıştığınız zamanki o iletişim, daha tanıma evresindesiniz ve hiç kimsede bir ön yargı yoktur, tetiklenen bir şeyler yoktur. O dönem hafızada kaldığında ve çok sevildiyse o dönem hissedilenler, diyorum ya, herhangi bir ilişki için olabilir. Zaman içerisinde birbirini tanımaya başladıktan sonra bu tetiklenmeler, birbirinden etkilenmeler, olumsuzluklar başladığında işte o baştaki güzel zamanların tekrar geri gelmesi ihtimaline çok fazla tutunuyor insanlar ve dolayısıyla bu yüzden bir şeylerin içinde kalmayı tercih edebiliyor. Yani şöyle söyleyeyim, hani ilk başta bir hal var bize sunulan, çok görülmüş, çok anlaşılmış, çok seçilmiş hissettiğimiz bir süreç. Sonra ilişki değiştiğinde kişiyi değil, başlangıçtaki vaadi kaybetmemek için uğraşmaya başlıyoruz işin özü. Sanki doğru cümleyi bulursak, yeterince anlayışlı olursak, daha az ihtiyaç duyarsak eski sıcaklık geri gelecekmiş gibi. Böylece ilişkiyi yaşamaktan çok ilk bölümü ya da fragmanı tekrar geri çekmeye çalışırız. Kimi zaman çocukluktan tanıdık bir kapının önünde bekleriz. Sevgiyi emekle, sabırla, kendinden vazgeçerek kazanmayı öğrendiysek, kolay, açık ve karşılıklı olan sevgi bize biraz tuhaf gelebilir. Zor olanı derin, belirsiz olanı heyecanlı, eksik olanı kıymetli sanabiliriz. Birçok ilişkide ben bunu görüyorum mesleki hayatımda. Ve karşımızdakinin davranışını mazur göstermeye çalışıyoruz maalesef. Yalnızca bizim neden orada daha uzun kaldığımızı anlamamıza yardım eder mi bu durum? Onu dediğim gibi biraz böyle üzerine oturup da düşünmekle ancak fark edebiliyoruz. Utanç da güçlü bir bağ. Ben bu kadar akıllı bir insanım, bunu nasıl göremedim diye düşünüp ilişki içinde kalan gördüm. Gördüğümüzü başkalarına anlatmaya çekindiğimizi bilirim. İlişkiyi sürdürmek yanıldığımızı kabul etmekten daha kolay gelir. Oysa yanılmak aptallık değil ki, insanın sonuç itibariyle ve insan çoğu zaman kendisine gösteren bilgiyle karar verir. Gerçek davranış zaman içinde ortaya çıkar. Hep söylediğim şey var ya, böyle günümüzün en büyük şeylerinden biri taktik uygulamak. Arkadaşlar bir ilişkiye, bak, ilişki ne ilişkisi olursa olsun, taktikle başlamanın yavaş yavaş kendimize kurduğumuz bir tuzak olduğunu düşünüyorum. Çünkü eninde sonunda gerçek kişiliğimiz ortaya çıkacak. Ve o taktikle ilerlettiğinizi düşündüğünüz şey, kendi kişiliğiniz ortaya çıktığında İşte o başta kazmaya başlamış olduğunuz tuzağın içerisinde kendinizi görüvereceksiniz. Bakın hiç kaçarı yok. Eninde sonunda yaşanacak şey bu. Çünkü bir insan ömür boyu taktik yaparak yaşayamaz. Böyle bir dünya yok. Ben derim ki bir ilişki gerçekten sizin için kıymetliyse ve devam etmesini istiyorsanız biraz açık oynayın. Sorunlarınızı, yaralarınızı gösterin. Çünkü o yaralar sizin yaralarınız ve eninde sonunda ortaya çıkacak. Başından çıksın, bir bakın bakalım karşınızdaki insan buna eşlik edebiliyor mu? Sizi deha bilimlerle baş başa bırakıyorum.

Ya bu şarkıdan sonra şunu söylemek istiyorum. Biz nasıl bir milletiz gerçekten? Şarkının sözleri kahrediyor. Yerlerde sürünmen gerek ama arkada çalan müziğin ritmiyle ve inanılmaz yükseliyorsun falan. Bizim Türk halkının da böyle acılarıyla başa çıkma şekline ben şahsen hayranım. Kaldığım yerden de devam ediyorum. 100.5 AFM'de Dider Aydın'la Günaydın programındasınız. Narsistik davranışlar üzerine konuşuyoruz. Çok güzel, çok keyifli bir konu bence. Çünkü bazı şeylerin farkına varmamızı sağlıyor. Dinleyici mesajları için WhatsApp attığım 0532 686 78 37. 1 Ekim Perşembe saat 8.47 ve kaldığım yerden devam ediyorum. Bazen sevgiyle kurtarıcı olmayı karıştırıyoruz. Onun yaralarını anladığımız için yaptıklarını taşımamız gerektiğini zannediyoruz. Geçmişi zor olabilir, incinmiş olabilir, kendisini korumak için bu yolları öğrenmiş olabilir. Bunların hepsi gerçekten karşımızdaki insanın davranışlarını açıklayabilir. Ama sana da bir fatura kesiliyor ya baktığınızda. Ve siz bunu ödemek zorunda mısınız? Dönüp baktığınızda bunu düşünmeniz gerekiyor. Kendi ruh sağlığınız için. Birinin yarasını görmek, o yaranın seni yaralamasına izin vermek değildir. Ya bir şey soracağım. Şimdi çok net söylüyorum. Travması olmayan, zor bir hayat geçirmemiş, o kadar az insan var ki. Şimdi ben böyle bir durumda eğer bu hayatı bir kere deneyimleyeceksem ve karşımdaki insanın bu yaraları iyileştirmekle ilgili sorumluluk almadığı bir yerde hepsini bana yüklüyor olmasını kabul etmem ve o ilişkide buna rağmen kalıyor olmam bence haksızlık ve kendinize haksızlık. Ama maalesef biz en çok kendimize haksızlık yapmayı seviyoruz. İyileştirmeyi istiyoruz, düzelsin istiyoruz da peki orada soruyorum arkadaşım, senin kırgınlıkların, senin travmaların, senin yaşadıkların ve acıların bunu da tölere edecek, göğsünde yumuşatacak bir şeye ihtiyacın var insan olarak ve dolayısıyla herkesin yaralı olduğu bir ilişkide dengeyi kurmak şart. Ya en azından ben daha travmasızını, daha aklı başındasını bulacağım dediğimiz noktada belki birazcık çıkmaza giriyor olabiliriz. Hani hepimizin yaralı olduğunu düşünürsek. Ama dengeyi kurabileceğiniz birisinin olması ve birlikte el ele o yolu yürüyor olabilmeniz bence gerçekten çok kıymetli. Dolayısıyla biraz ilişkiye böyle bakmak lazım. Şimdi sizi Müslüm Gürses'le baş başa bırakıyorum.

Bir dinleyici mesajım gelmiş. Diyor ki onun çocukluğu çok kötü geçmiş. Böyle davranmasının sebebini biliyorum ama bırakırsam vicdansız olurum diye de bırakamıyorum. Ya sebebi bilmek maalesef nasıl söyleyeyim ki sınırlarınız olduğu gerçeğini değiştirmez. Yaşadıklarını anlıyorum ama bana böyle davranılmasını kabul edemiyorum. Aynı anda doğru olabilir. Şefkat kendini feda etmek zorunda değil. Bakın yani gerçekten birine şefkat göstermekle fedakarlığı aynı kefeye koyuyoruz. Bir de fedakarlığın şöyle bir tehlikesi de var. Fedakarlık karşımızdaki kişiden de zamanı ve yeri geldiğinde aynı şeyi beklemeyi de içinde barındıran bir şey. Onun iyileşme sorumluluğu kendisine, senin güvenliğin ve iyiliğin de sana ait. Ya her koyun kendi bacağından asılır, insana acımasız geliyor söylediğinizde. Bu konu için söylüyorum. Ama bu gerçek. Yani dışarıda sizin de sürdürmeniz gereken bir hayat var ve bir tarafın bu kadar sizi yaraladığı, üzdüğü ya da yorduğu bir ilişkinin içerisinde sizin hayatınızın geri kalanının sağlıklı ve gerçekten böyle olması gerektiği gibi yaşama ihtimalinizi elinden alıyor. Dolayısıyla dediğim gibi evet kötü geçmiş olabilir. Şöyle yapabilirsiniz. Gerçekten ayrılmayı düşünüyorsanız arkadaşı olarak kalabilirsiniz. Sınırlarınızı çizerek ama bir partner ilişkisinde böyle devam edemeyeceğinizi ve ona iyi gelmeyeceğinizi, gelemeyeceğinizi, bu durumun size de kötü geldiğini açıklamanız belki faydası olabilir diye düşünüyorum. Bir mesajım var. Kimseye anlatamıyorum çünkü daha önce onu çok savundum. Daha önce bildiğin kadarıyla konuştun. Şimdi yeni bir şey görüyorsun aslında arkadaşım. Yani evet bazen ölümüne savunduğumuz şeylerle ilgili fikrimiz değişebilir. Bunun ne sakıncası var? İnsan fikrini değiştiremez diye bir olgu mu var? Evet daha önce böyleydi. Değişti. Şimdi de böyle diye bunu anlatmak tutarsızlık değil. Yeni bir bilgi vermektir bence benim tarafımdan. Güvendiğim bir kişiye bütün hikayeyi anlatmak zorunda da değilsin. Bir süredir ilişkimde kendimden şüphe ediyorum. Beni yargılamadan dinler misin diye başlayabilirsiniz. Ben bu şekilde başlandığında karşınızdaki kişi gerçekten dostsa sizi açık yüreklilikle dinler ve bence yargılamaz diye düşünüyorum.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers Residence.

0: doğru adres.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436. Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535 427 7790. Değerli hemşerilerim, Türkiye'nin sayılan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma Mahallesi'ndeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
0: IFM Reklam.
2: Evet, 100.5 IFM'de Dider Aydın'la Günaydın programındasınız. Tartışarak kazanamadığımız yerlerden bahsetmek istiyorum biraz. Bazı ilişkilerde insanın en büyük yanılgısı doğru kelimeleri bulursa sonunda anlaşılacağına inanması. Yani cümleyi yumuşatırız, örnek veririz, beden dili kullanırız, sesimizi alçaltırız, zamanlamayı ayarlarız. Bir süre sonra iletişim kurmuyor, sanki gerçekten duygusunu gümrükten geçirmeye çalışıyor gibi bir hale düşeriz. Yani her kelime aranır, her niyet sorgulanır, yine de olması gereken olmaz, paket yerine ulaşmaz. Burada can yakıcı ihtimal şu: belki sorun senin anlatamaman değil de karşındakinin anlamanın getireceği sorumluluğu almak istememesi. Yani seni anladığında davranışını değiştirmesi gerekecekse, anlamamak onun için daha kullanışlı olmaz mı? Yani bazen biz de bunu yapıyoruz bu arada. İşte o zaman daha iyi açıklama çözüm olmuyor. Yalnızca daha fazla malzeme kullanmış oluyorsunuz. Yemeğin tadını değiştirmiyor. En yaygın tuzaklardan biri ayrıntı savaşına girmek gerçekten. Salı günü saat 8'de bunu söyledim. O saatin 8 değil, işte 8'e 10 geçtiğini söyleyerek savunduğunu bulursunuz böyle insanlarda. Ya da sen mesajları açarsın, o bağlamı tartışmaya başlar. Bir süre sonra asıl mesele ortadan kaybolur. Her ayrıntıyı ispatlamak yerine ana çizgide kalmak gerek. Yani konu saat değil, benim konuştuğum şey bana yaptığın şeyin şu olması gibi açıklayıcı bir yerden yaptığını görmek önemli. Ya yani bazen şöyle oluyor ilişkide. Her ne ilişki olursa olsun bu arada. İki tarafta konuşmaya başlıyor ve konuşma hararetleniyor. Ve işte içine girdiğimiz duygu bizi ele geçirdiğinde aslında karşımızdaki kişinin saat 8'de dediğim zaman hayır o saat 8'e 10 geçe dediği noktada olay sizin anlatmaya çalıştığınız şeyden çıkıp başka bir yere geliyor ve siz aslında onun yaptığını fark etmiyor oluyorsunuz günün sonunda. İkinci tuzak da niyet mahkemesi ya. Ben öyle demek istemedim. Niyet elbette önemli. Ama etkiyi silmiyor ki arkadaşım. Kasıtlı yaptığını söylemiyorum. Etkisinin bu olduğunu söylüyorum be kardeşim. Anla artık yani. Tekrar etmesini istemediğinizi söylemeye çalışıyorsunuz. Ama o ben onu kasıtlı yapmadım diyor. Yapmadın, evet, kabul, kasıtlı değildi. Ama yaptığın şey bende böyle bir etki bıraktı ve ben bu etkiden hoşlanmadım demeye çalışıyorum. Ama o hala benim niyetim o değildi, ben öyle demek istemedim deyip sizi aynı yerde tutmaya çalışıyorsa tehlikeli. Bir tane tuzak daha var: karakter savunması. Bu da sen zaten bencilsin. Hayır, ben bencil değilim çünkü senin için bunları da yapıyorum. Konu davranıştan kimliğe taşındığında bu işin sonu gelmiyor. Benim karakterim hakkında hüküm vermek yerine olayı konuşalım mı mevzusuna dönüyor olmanız lazım. Konu karakterden çıkmalı ve olaya dönmeli. Ama bunu yapabilmeniz için sizin olayın karaktere doğru döndüğünü fark edecek olgunlukta ve o duyguyu yönetebiliyor olma gücüne sahip olmakta fayda var.

IFM 105.5'tesiniz. Dider Aydın'la Günaydın programındasınız. Narsistlikten bahsediyoruz ve tartışarak kazanamadığımız yerlerden bahsediyorum. Ve bunların birkaç tane tuzağını saydım. Şimdi en son karakter savunmasında kaldım. Bununla ilgili böyle zaman zaman hatırlatma yapıyorum. Tekrar yapacağım. Şöyle bir durum var. Karakter işin içerisine girdiğinde yaptığımız şeyi şöyle gözünüzde canlandırın. Aslında karşınızdakine parmak sallıyorsunuz. Ve bu beden dilinde karşınızdaki kişiyi savunmaya geçirir. Yani konudan çıkar ve kendi karakterini, kişiliğini savunma haline döndürür. Dolayısıyla sen zaten böylesin, sen zaten bencilsin gibi kişinin karakteriyle ilgili herhangi bir cümle kurduğunuzda bilin ki olay oradan koptu. Sizin istediğiniz konu konuşulmayacak, kişinin savunmasına gelecek ve o sizi öyle olmadığına ikna etmeye çalışacak ya da belki konuşmayı bitirecek, bilmiyorum. Çünkü orası tehlike. Orası kişinin alanına girildiğine dair bir tehlike sinyali ve insanlar bunu çok böyle kabullenemiyorlar. Dolayısıyla dediğim gibi siz konuşmak istediğiniz konudan otomatik olarak uzaklaşmış oluyorsunuz. Bir diğer tuzak da hemen cevap verme mecburiyeti. Ya karşındaki hızla bir soru soruyor, sözünü kesiyor, bir konudan diğerine atlıyorsa zihnin yetişmeye çalışırken bedenin alarm verir. Durabilirsin, şu an sağlıklı konuşamıyorum, bu konuşmaya sonra devam edeceğim diyebilirsiniz. Bu kaçmak değildir bu arada ve bence çok da sağlıklı. Çünkü dediğim gibi eğer duygularınızın etkisi altında çok kalan bir karakteriniz varsa her konuda zaman kazanmak, sakinleşip olaya daha mantıklı bir yerden bakıp daha anlaşılır bir yerden kendinizi ifade etme fırsatı yaratmanızı sağlar. Yani gerçekten de dönün ve de, yani sınır ile sessiz cezalandırma arasındaki fark budur. Yani sınırınızı çizin ama mutlaka ve mutlaka dönüş de yapın. Çünkü bu bir süre sonra sizin için kullanılmaya başlanabilir. Yani nasıl olsa zaman kazanmak için ara verdi, dönmeyecek konuya. Ben her seferinde bu durumu kendime çeviriyor olmamalıyım. Karşımdaki insana bunu da sürekli tekrar edersem eline vermiş oluyorum ve o bunu kullanmaya başlayabilir. Sizi zaman kazanmanız zorunda bırakıp zaten dönmeyeceğinizi bildiği bir yerden konunun üstünü kapatmış olabilir. Bir tuzak da onun kendi davranışının itirafını almaya çalışmak. Kabul et, beni manipüle ettin. Büyük ihtimalle o kelime üzerine yeni bir savaş başlar. İtirafa ihtiyacın yok. Bu konuşma biçimi beni baskı altında hissettiriyor. Böyle devam ederse konuşmayı bitireceğim demek en sağlıklısı. Bir müzik arası, sonra yine buradayız.

Bir mesajım var. Ne söylesem kelimelerimi çeviriyor. Kendimi anlatmak için uzun mesajlar yazıyorum ama sonuç alamıyorum. Uzun mesaj bazen açıklık değil. Karşı tarafa gerçekten daha fazla malzeme vermek oluyor. Yani maalesef hani kadınlarla erkeklerin arasında böyle bir ayırım var. Erkeklere uzun uzun mesaj attığınızda arkadaşlar söylemek istediğiniz şey net bir yere gitmiyor. Çok net söylüyorum bu. Hem çok bu konunun uzmanlarından duyduğum, erkeklerin kafasının çalışma şeklinden öğrendiklerim, biraz tecrübelerim vesaire baktığımda kadınların yazmış olduğu o uzun mesajların içerisinden sadece bir kısmı karşımızdaki kişinin netleştiği bir yer oluyor. Ve sizinle aynı yerde olmuyor bazen. Yani o bambaşka bir cümleyi size ifade etmeye çalışırken siz aslında mesajın genelinde çok başka bir şey anlatmaya çalışıyor olabiliyorsunuz. O yüzden ben şuna da çok dikkat ederim. Bazı meseleler mesajla anlatılmamalı. Ya da illa anlatacaksanız dediğim gibi birazcık kendinize zaman verip biraz alan tanıyıp o duygunun sizi yönetmesinden sıyrılabildiğiniz bir noktada kısa ve net. Dün arkadaşlarımızın yanında benimle alay etmen beni üzdü. Bunun tekrarını istemiyorum. Lütfen dikkat eder misin? Gerçekten net, kısa. Sorun ne? Ne hissettiniz?

odaklanmak zorunda olduğumuzu hep söylüyorum ama bazı şeylerin de boşuna çaba olduğunu düşünüyorum. Kendi davranışının itirafını almaya çalışmak diye ara vermiştim. Beni manipüle ettin, kabul et cümlesindeki karşımızdan almaya çalıştığımız o itiraf gerçekten benim ihtiyacım olan şey mi? Yani bazen gerçekten istediğimiz şeyle egomuzun bize yaptırmaya çalıştığı şey arasında sıkışıp kalıyoruz. Ama mevzu benim orada egomu tatmin etmem değil arkadaşlar. Eğer bir şey devamlılık arz etsin istiyorsam hayatımda bir ilişkinin arkadaşlık, dostluk, partner ilişkisi olsun, annemle babamla olsun hiç fark etmez. Eğer ben o ilişkide süreklilik istiyorsam karşımdaki kişiden alacağım bir itiraf ya da onun haksız olduğunu söylemeye çalışması ya da benim haklı olduğumu kanıtlamaya çalışmam olayı daha sonra yaşanmayacak hale getirmez. Aksine siz anlık bir haz alırsınız ama sorun orada kalmaya devam eder. Karşındaki tehdit ediyor, takip ediyor, fiziksel şiddet uyguluyor, maddi olarak kontrol ediyor ya da sınır koyduğunda tehlike artıyorsa mesele bambaşka bir boyuta gider arkadaşlar. Biz burada daha tabiri caizse pembe şeylerden bahsediyoruz. Tehlike söz konusu olduğunda tabii ki oturup da ben ya bu kişi narsist mi değil mi diye düşünmem. O tehlikeyi ortadan kaldıracak bir yol bulmaya çalışırım. Bir dinleyicim demiş ki ona narsist olduğunu söylemeli miyim? Büyük ihtimalle bu etiket davranışı değiştirmeyecek. Daha çok savunmayı geliştirir. Sen narsistsin yerine sözümü kestiğinde konuşmayı sürdüremiyorum deyin mesela. Neden etiket yapıştırma ihtiyacı hissediyoruz onu bilmiyorum. Çünkü zaten narsistlik çok geniş bir kelime. Altında bir sürü şey olabilir ama sizin derdiniz narsistliğin 15 maddesinden sadece bir tanesi olabilir. O zaman da o kişiye zaten narsist diyemiyoruz ya günün sonunda. Dolayısıyla tanı gerekiyorsa bence bir uzmanla görüşün. Bunun sizin tarafınızdan etiketlenmesine izin vermeyin. Çünkü bir süre sonra zihniniz buna inanmaya başlayacak. Ve yavaş yavaş programın sonuna gelirken biraz sınır koymak, mesafe almak ve kendine dönmekten bahsetmek istiyorum. Bir ilişkide ne yapacağımıza karar verirken iki uç arasında kalıyoruz. Ya her şeyi anlayışla karşılayacağız ya da hemen tamamen hayatımızdan çıkaracağız. Oysa arada geniş bir alan var. Konuyu açıkça söylemek, beklentiyi netleştirmek, temas sıklığını biraz belki azaltmak, bazı bilgileri paylaşmamak, iletişimi yazılı yürütmek, üçüncü bir kişinin bulunduğu ortamda görüşmek, maddi bağları düzenlemek, profesyonel destek almak. Yani mesafe yalnızca kapıyı çarpıp gitmek değildir. Önce davranışları somutlaştırın. Beni değersiz hissettiriyorsun. Doğru bir duygu ama karşılığı tartışmaya açık. Bir de dediğim gibi bazı insanlarda net konuşmak gerekiyor. Değersiz hissettiriyorum, okey, ama değerlisin. Mesela karşındaki kişi bunu söyledi. Yo, sen benim için değerlisin. Ne oldu? Sorun çözüldü mü? Hayır. Ama o kendine göre sizin söylemiş olduğunuz cümleye bir karşılık verdi ve bunu içtenlikle yapıyor da olabilir bu arada. Ama size yeterli gelmedi ya. O yüzden böyle genel geçer tanımlar yerine olayın ne olduğunu söylemek durumundasınız. Değersiz hissediyorum. Evet, bunu bana hissettiren sensin. Evet, ama nasıl hissettirdiğini söyleyeceksiniz. Karşınızdaki ne yaptığını anlamıyor olabilir. Çünkü gerçekten niyeti kötü değildir. Ve ne yaptığını anlamadığı için de yo sen benim için değerlisin der. Siz de dersiniz ki bak bir açıklama bile yapmadı. O yüzden onun içine o bilgiyi katmak zorundasınız o cümlenin içine. Topluluk içinde görünüşümle ilgili şaka yapmanı istemiyorum. Çok nettir mesela. Karşımızdaki kişi bunu bir eylem cümlesi olarak alır. Alabilir, kapasitesi bunu kaldırır. Ama ben değersiz hissettiriyorsun beni dediğimde ne yaptım acaba diyebilir ve o şakayı hatırlamıyor bile olabilir. Dolayısıyla açık iletişim her zamanki gibi çok kıymetli. Tekrarı gelip gelmediğine bakıyorum. En zor kısmı da uygulama. Uygulama

önemli. Yani uygulanmayan sınır zamanla sadece bir rica haline gelir. Dolayısıyla sizin için uyarılarınız, eylemi belirterek verdiğiniz ve kendinizi nasıl hissettiğinizi söylediğiniz herhangi bir uyarının sonunda eylem görmüyorsanız sınır çizmek zorundasınız. Evet, sınır çizdiğimiz zaman suçluluk geliyor. Çünkü özellikle uyumu koruyan, alttan alan, ortamın duygusal yükünü taşıyan kişi sensen, ilk kez kendini koruduğunda bütün bedenin buna alarm verir ve kötü biri olmuşsun gibi hissedersin. Suçluluk her zaman yanlış yaptığının kanıtı değil arkadaşım. Evet, bazen böyle hissediyor olabilirsin ama bu senin yanlış yaptığın anlamına gelmez. Bazen yalnızca eski rolünden çıkıyorsundur. Bir de sınırın karşılığında gelen ani bir iyilik vardır. Sen uzaklaşınca yoğun ilgi, büyük sözler, hediyeler, gelecek planları falan gelebilir. Bunların tümü mutlaka hesaplı olmak zorunda değil. Fakat kararını bir haftalık sıcaklığa değil, yeterince uzun süreli davranış değişikliğine bağlamak zorundasın. Değişim kabuldür, sorumluluktur, telafidir ve süreklilik ister. İş ilişkisindeysen duygusal ikna yerine kayıt işe yarar. Görevleri, tarihleri, kararları yazılı hale getirebilirsin. Bunda hiçbir sakınca yok. Toplantı sonrası kısa bir özet gönderebilirsin. Bugünkü görüşmemize göre benim sorumluluğum şu, teslim tarihi bu. Böylece hafızalar yarışmaz. İş görünür olur. Bir şeyler somutlaşır. Bu yaklaşım yalnızca narsistik davranışlara değil bu arada. Bütün karmaşık çalışma ilişkilerinde çok faydalıdır. Bunu kendimden biliyorum. Aile ilişkisindeysen de tamamen kopmak tek seçenek olmayabilir. Zaten böyle bir seçeneğin hiç olmayabilir. Teması azaltabilirsin. Hassas konuları konuşmak, anlaşılmadığın bir yerde hassas bir konuyu konuşmamayı da tercih edebilirsin. Yani ne bileyim, ziyaret süresini kısaltabilirsin. Sen yine ziyaretini yap. Yine yapman gerekenleri yap ama eskisi kadar uzun, iyi niyetli, fedakar ve sürekli kendinden verdiğin bir yerden yapmak zorunda değilsin. Yani annemdir, babamdır, mecburum gibi bir cümle. Ya evet, onların bizim hayatımızda çok özel bir yerleri var, bunu kabul ediyorum ama toksik bir ilişkinin içerisinde olmak da senin sağlığın açısından, özellikle ruh sağlığın açısından iyi olmayabilir. Dolayısıyla şuna bakarsın. Ben annemden babamdan vazgeçmek istemiyorum ama bu toksik ilişkinin içerisinde de daha fazla vakit geçirmeye gönlüm yok. Dolayısıyla ben bunu nasıl ve hangi koşullarda sürdürebilirim diye oturup bakabilirsiniz. Partnerlikte ise kendine şu soruları sormanı tavsiye ediyorum. Sorunu kabul ediyor mu? Sorumluluk alıyor mu? Yardım almaya açık mı? Değişim yalnızca seni kaybetme ihtimali belirdiğinde mi ortaya çıkıyor? Sınırlarına saygı duyuyor mu? Bir insan değişebilir mi? Evet. İnsanlar değişebilir. Fakat bizim sevgimiz, sabrımız ve kusursuz açıklamalarımız kimseyi değiştirmeye mecbur edemez, bunu beceremeye edebilir. Değişimin kapısını içeriden açması gereken kişi odur. Bunu hatırlatın kendinize. Ve sen kapının önünde bazen yıllarca durursun. Bir şeyleri tarif edersin. Belki anahtarı nasıl sokacağını, o anahtarın ne tarafa doğru çevirmesini tek tek anlatırsın ama o kişi anahtarı eline almak istemiyorsa maalesef kapı açılmıyor. Son olarak da ayrılmak her zaman bir anda güçlü hissetmekle başlamayabilir arkadaşım. Bazen küçük hazırlıklar gerekebilir. Bazen önden kendini hazırlaman gerekebilir. Cesaret bazen kapıyı çarpmak değil, kapının nerede olduğunu sessizce işaretlemekle başlar. Dolayısıyla ben eğer ilişkinin içerisinde kendimi değersiz hissediyorsam ve o karşımdaki kişiye gerçekten açık iletişimle, üstü kapalı, laf sokarak değil de net bir şekilde ifade ettiğim halde bunlar eylemlerle desteklenecek değişiklikleri göstermiyorsa, ortaya çıkarmıyorsa ben o ilişkiyi, her ne ilişki olursa olsun, hangi koşullar altında değişiklik yapabilirim veya o değişiklikleri yapmaya değer mi deyip şöyle bir düşünürüm ve kendimi merkeze koymayı da ihmal etmem. Evet, IFM
100.5'te bugün Lider Aydın'la Günaydın programının sonuna geldik. 1 Ekim 2026 Perşembe, saatlerimiz 9.29. Programı bitirirken kendinize çok iyi bakın, hayatınızın merkezinde kalın, birazcık da IFM'de kalın diyorum. Kendinize çok dikkat edin, sevgiler.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler:
4: IFM reklam.

0: IFM reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıl tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436. Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma Mahallesi'ndeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535 427 77 90.
6: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin liradan, köşe koltuklar 28 bin liradan, genç odaları 32 bin liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
3: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Cine'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05

0: Adresi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
3: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: IFM Reklam.

döner, acayipsin. Oynamışı kıdım şıkıdım.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi 1951. Sokak numara 11 Efeler Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436. Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma Mahallesi'ndeki misafirhanemizde tek, 2 ve 3 kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest. 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
7: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: Çınar Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence

0: doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi 1951. Sokak numara 11 Efeler Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
3: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
7: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.
8: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'e

0: Üniversitesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 12 56.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: güvenlik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
3: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1951. Sokak numara 11 Efeler Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası. Aydın'ın lezzet durağı.
4: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36. Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
7: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
8: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
1: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi, 1951. Sokak, numara 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
6: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
7: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta

0: Adresi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
5: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers Residence.

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi 1951. Sokak numara 11 Efeler Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
6: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
7: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efe.

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin. Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi, 1955 Sokak, No 28, Taksim C, Efeler Aydın. Telefon 0535 427 77 90.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Evlenmek ve evi

0: takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535 427 77 90. Değerli hemşerilerim, Türkens Aylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma Mahallesi'ndeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: IFM Reklam.

0: beni küçük tuttun ya. Ha? Bundan sonra bu sucukları yiyersen sakın ol evi gelme. Sakın gelme. İçeri sokman kapının önüne yatarsın. Onu gör tamam mı? Gör evde gavurla yatarsın.
1: Neden garı? Senin dırdırından bıktım arkadaş ben ya. Ben burada huzur buluyorum. Ben burada karnımı doyuruyorum arkadaş. Çocuklar, iyisiniz, hoşsunuz. Efendim, Başşehir sucuklarını tüm Türkiye lezzetini, kalitesini, hijyenini tanıttınız gari. Çin'i de eksiniz değil mi?
2: Vallahi ana, ben de bayılarak yiyorum. Hatta gece sucuk gibi de uyuyamıyorum.
3: Öyle olmam mı ya? Kalite. Anacığım, dediğin doğru. Çok lezzetliymiş bunlar. Yerden göğüne de haklısın.
0: Veli oğlum, bu sucuk yemeyin değil mi? Verin yesin. Ben de çok seviyorum. Ben de yiyorum da yalnız bu sucukları yedikten sonra bu evi yollamam. Sonra benim başım tebelleş oluyor. Ha, burada kıvrılsın yatsın. Da, hani bu ikizden şeylerin nerede, altınları nerede? Hemen şaşırman canım, telaş etmen. Hemen parıştırmen. Ben o altınlardan bahsedeyim ben. Baksana o altından güzelliğine. Başı sucuklar o altınlardan daha değerli. Bunlar üst kuştan kal, alın gelin. Sen bakayım boynuma.

0: O zaman neymiş? Efemek basit çiftleri. Şirken şirken doğdurur çocukları. O zaman neymiş? Kalite asla tesadüf değilmiş.
1: Kalite asla tesadüf değil. Hadi gidelim kaliteyi evde kontrol edelim karıcığım.
2: Boş. Hadi otur, otur, otur yere. Hadi, hadi bakayım. Hadi. Sen orada durun yat. Hadi, biz gidiyoruz. Diye bakayım buna. Hadi, al oğlum, al. Hadi.
3: Hadi hayırlı işler.

0: Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde birlikte alkol alan 3 kişi arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Kavgada başına odunla darbe alan 37 yaşındaki Erhan Yalçın hayatını kaybetti. Aydın Dengede yer alan habere göre olay Sultanhisar'a bağlı Demirhan Mahallesi 1728 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Erhan Yalçın HB ve GS ile birlikte alkol almaya başladı. Bir süre sonra 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yalçın'ın başına odunla darbe aldığı öğrenildi. Yere yığılan Yalçın için 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunuldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri 37 yaşındaki Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yalçın'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın ardından HB ve GS jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 1 yaşındaki bebeğin evde bulduğu ilaçları yutması paniğe neden oldu. Olay Bozdoğan'a bağlı Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 1 yaşındaki AK evde bulduğu ilaçlardan bazılarını ağzına attı. Kısa süre sonra fenalaşan bebeği fark eden ailesi AK'yi Bozdoğan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan bebek ileri tetkik ve tedavi için Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Nazilli'de tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi. Olayın ardından jandarma ekipleri de inceleme başlattı. Ekipler bebeğin ilaçlara nasıl ulaştığını ve olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek için çalışma yürütüyor. Aydın'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış özellikle Efeler ilçe merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Okulların çıkış saatlerinde bastıran yağışla birlikte görüş mesafesi düşerken trafik yoğunluğu da arttı. Şehrin farklı noktalarında kazalar meydana geldi. Aydın Denizli yolu Astim alt geçidinde meydana gelen kazada ise iki otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi yaralanırken araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle alt geçit kısa süreliğine tek taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Yetkililer yağışlı havalarda sürücülerin daha dikkatli olmasını, aşırı hız ve ani frenden kaçınmasını istedi. Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, oda seçimleri sırasında üyelerle bir araya geldi. Karşısında başka bir aday olmamasına rağmen üyelerin sandığa yoğun katılım gösterdiğini belirten Ülken, bunun oda üyeliği ve demokratik katılım açısından kıymetli olduğunu söyledi. Aydın'ın bir çocuğu olduğunu belirten Ülken, devlet memuru bir anne ve babanın çocuğu olarak ticaret hayatına atıldığını, AYTO üyelerinin teveccühüyle başkanlık görevini yürüttüğünü ifade etti.
1: Ben çok mutluyum. Yani Aydın'ın bir çocuğu olarak ben iki tane memurum. İki tane devlet memurunun emekliler, Allah uzun ömürler versin, sağlıklı onlara. İki tane memurun çocuğu olarak ticaret hayatına girip bütün Aydın'daki Aydın Ticaret üyelerinin teveccühüyle burada başkanlık yapıyorum. Ve bugün itibariyle adaysız, karşımızda bir aday olmamasına rağmen üyelerimiz çok yoğun bir şekilde katılım gösteriyorlar. Bu çok kıymetli bir şey. Aday olmadığı halde sandıklara gelip demokratik haklarını kullanarak oda üyeliğinin hazzını tadıyor olmaları bizler için çok kıymetli.
0: Üyeleri seçim günü karşıladıklarını ve kendileriyle sohbet ettiklerini anlatan Ülken, yeni dönemde çalışmalarını aynı şevk ve heyecanla sürdüreceklerini belirtti. Ülken, Aydın'a ben biraz daha ekstra yoğunlaşacağım dedi.
1: Biz de bugün üyelerimizi karşılayıp, onlarla hasbihal edip, birlikte sohbet edip, aynı zamanda oylarını kullanmaları için de kendilerine yardımcı oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Önümüzdeki dönemde de aynı şevkle, aynı heyecanla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Aydın'a ben biraz daha ekstra yoğunlaşacağım.
0: AYTO'nun 100 yılı aşkın geçmişine dikkat çeken Ülken, odayı Aydın'ın en büyük sivil yapılanması olarak nitelendirdi. Seçim gününü ise güzel bir düğün günü sözleriyle değerlendirdi.
1: Bunlar çok güzel günler. O nedenle ben odamızın 100 yılı aşkın tarihiyle Aydın'ın en büyük sivil yapılanması olarak bugün güzel bir düğün günü.
0: Geride kalan 4 yıllık dönemi de değerlendiren Ülken, pandemi sonrasında üyelerin finansmana erişimine yönelik projeleri ağırlık verdiklerini söyledi. Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları kapsamında üyeye hizmet dalında elde edilen birinciliğe dikkat çeken Ülken, dış ticaret alanında da yoğun çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.
1: Yani geçmiş dönemimiz bizim ağırlıklı olarak pandemi sonrası üyelerimizin yoğun bir şekilde finansmana erişimleriyle ilgili proje çalışmalarımızdı malum. Ve Asya Pasifik Ticaret Sanayi Odaları'nda da üyesine hizmet dalında birinciliğimiz malumunuz vardı. Bununla ilgili özellikle dış ticaret adımlarımız çok yoğun gerçekleşti.
0: Hiçbir projeye ara vermediklerini belirten Ülken, Aito Uçuruyor projesinin devam ettiğini söyledi. Yeni dönemde mevcut çalışmaları sürdürürken yeni projelerde ekleyeceklerini belirten Ülken, seçime katılan tüm oda üyelerine teşekkür etti.
1: Hiçbir projemize ara vermedik. Aito Uçuruyor aynen devam ediyor. Bunları sayarsak ben sabaha kadar anlatırım. Önemli olan bundan sonra da hem sürdürmek hem de yenilerini eklemek. Çok teşekkür ediyorum. Bütün üyelerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.
0: Sanayici baskı uygular. Aydın Sanayi Odası seçimleri öncesinde Beyaz Grup Başkan Adayı Mehmet Tuncer'den sandık mesajı geldi. Tuncer, sanayicinin üretim gücüne dikkat çekerek seçim sürecinde sanayicilerin iradesine müdahale edilmemesi gerektiğini savundu. Çünkü sanayicinin taşı, demiri ve zeytini ürüne dönüştürdüğünü belirten Tuncer, üretimin önündeki engellerin kaldırılması ve haksızlıklara karşı durulması gerektiğini ifade etti. Tuncer, sanayiciye baskı yapılmaz, iradesine müdahale edilmez, tercihi dikte edilmez sözleriyle seçimde sanayicinin özgür iradesine vurgu yaptı. ISO seçimleri 2 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek.
2: Sanayici baskı uygular, taşı kırar, demiri büker, zeytini sıkar. Taştan yapı, demirden makine, zeytinden yağ üretir. Emeği ürüne, üretimi istihdama dönüştürür. Gerektiğinde hakkını aramak için de baskı yapar. Çünkü sanayici üretimin önündeki engeli kaldırır, haksızlığa sessiz kalmaz. Ama sanayiciye baskı yapılmaz. İradesine müdahale edilmez, tercihi dikte edilmez. Sanayiciye baskı yapılırsa çark durur, üretim aksar, sistem çöker. Sanayici demiri büker. Ama baskıya boyun eğmez.
0: İzmir'in Torbalı ilçesinde metal tozları üretimi yapılan fabrikada kazan patladı. Olay Torbalı'nın Subaşı mahallesinde faaliyet gösteren fabrikada sabah saatlerinde meydana geldi. Alüminyum, çinko ve bakır tozlarının üretildiği fabrikadaki dev kazan henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Büyük gürültü ve paniğe neden olan patlamada ilk belirlemelere göre ikisi ağır, 3 işçi yaralandı. Yaralı işçiler fabrikaya sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.
3: Sinop'un Yalıköy açıklarında dün akşam bir teknenin alabora olması sonucu polis memuru Orhan Gazi Yetiş hayatını kaybetti. Meslektaşı Numan Şen ise kayboldu. Numan Şen'i bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde geniş kapsamlı arama çalışması başlatıldı. Aramalara emniyet, jandarma, AFAD, deniz polisi ve balıkçıların yanı sıra bir helikopter, bir insanlı keşif uçağı, çok sayıda bot, 21 dalgıç ve yüzlerce personel katılıyor. Çalışmalarda dronlar, ROV görüntüleme sistemi ve yandan taramalı sonar da kullanılıyor. Kıyı şeridinde ve su altında aramalar sürerken Numan Şen'in yakınları da bölgeden gelecek haberi bekliyor. Ekiplerin kayıp polis memuru Numan Şen'i bulmak için arama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.
4: Yeğenimizi aramak için geldik buralara. Akşamdan beri de buradayız. Ama göremedik, bulamadık. Herkes de arıyor ama bulamadılar. Ellerine gelen herkes yapıyor kardeşim. 40-45 yaşları civarında vardı. Yüzmeyi bilirdi ama öyle gemicilik, balıkçılık işi falan yoktu yani bunun. Öyle yoktu. Bu tutku olaraktan bunu almış, hobi olaraktan. Arada gidiyordu. 16 yıldır burada Sinop'ta görev yapıyor zaten burada.
5: 16 yıldır.
4: Aynen. Evet. Sinop'ta görev. İşte bunu da almış kendiliğinden. Balık tutacağım. Yani hobi olaraktan. Arkadaşlarına dağıtmak amacıyla almış bunu da zaten. Evli. İki çocuğu var. Hanımı da perişan oldu akşamdan beri, içimiz parçalandı. Evde duramadık da geldik buraya. Hanımı dedi ki motoru dedi arıza yapmış amca dedi. Ondan dedi arıza yapınca orada kalmışlar. Bu da alabora'ya kapılmış. Zaten kendiliğinden kapılmış zaten.
5: Gelacağımış oğluna. Baba demiş aldın mı demiş. Yok oğlum demiş. Yarın alırım demiş.
4: O da kendisi de geleceğiymiş bugün için.
5: 10 dakika sonra da bu haber geliyor.
4: İnşallah sağ selim çıkar da çocuk çoluğuna Rabbim bağışlar yani.
0: Denizli'nin Pamukkale ilçesi Aktepe mahallesinde bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu baraj göletine balık tutmak için gelen vatandaşlar su yüzeyinde hareketsiz bir kişi fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiyenin su altı dalgıçları sevk edildi. Dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında cesedin üzerinden kimlik ve kişisel eşya çıkmadı. Vücudunda darp izleri bulunduğu iddia edilen erkeğin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
3: Denizli'nin Buldan ilçesinde liseli 3 kız öğrencinin ortaokulda eğitim gören bir kız öğrenciyi darp ettiği iddia edildi. İddiaya göre 3 öğrenci işlerinden biri hakkında dedikodu yaptığını öne sürdükleri kız öğrenciyi ilçe dışında bir noktaya çağırdı. Öğrencinin 3 kız tarafından darp edildiği, çeşme altında ıslatıldığı ve saçından tutularak sürüklendiği anlar başka bir öğrenci tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Yaralanan öğrenci ve ailesinin şikayeti üzerine olaya karıştığı belirtilen 3 kız öğrenci gözaltına alındı. Görüntülerle ilgili inceleme başlatılırken olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
0: Bursa'nın İnegöl ilçesindeki İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Ortaokulu'na gelen 24 yaşındaki Sait Kağan'ın belindeki tabanca okul çalışanlarının dikkatini çekti. Yeğeniyle ilgili okul müdürüyle görüşmek için okula geldiği belirtilen şahıs için 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri şahsı okul içerisinde kontrol altına aldı. Yapılan incelemede tabancanın taşıma ruhsatlı olduğu tespit edildi. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarına silahla girilmesi nedeniyle şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. İstanbul Emniyet ekiplerince yürütülen sanal devriye çalışmalarında bazı şüphelilerin sosyal medyada kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet içerikli canlı yayınlar yaptığı belirlendi. Şüphelilerin bu yayınlar üzerinden dijital gelir elde etmek amacıyla birlikte hareket ettikleri ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamayla müstehcenlik suçlarını işlediklerinin değerlendirildiği bildirildi. İstanbul merkezli operasyonda Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ'da da eş zamanlı çalışma yapıldı. Operasyonda Sinan Kaya, Cansum Kaya, Ferhat Billor, Çağlayan Yıldırım, Onur Sermik, Elif Akdemir, Onurcan Güzel, Mehmet Emin Citer, Mehmet Aden Arslan ve Semih Varol gözaltına alındı. Şüphelilere uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının tespitine yönelik testlerin de uygulandığı, gözaltına alınanların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. İstanbul'da Mabel Matiz olarak tanınan Fatih Karaca'nın Haleylim isimli şarkısının klibiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, klipteki görüntülerle şarkı sözlerinin birlikte değerlendirildiğini belirtti. İddianamede klibin bir bölümünde iki erkeğin karşılıklı dans ettiği ve bazı hareketlerin tekrarlandığı, görüntülerle şarkı sözlerinin birbirini tamamladığı yönünde bilirkişi değerlendirmesine yer verildi. Savcılık, klibin YouTube ve sosyal medya platformlarında herkese açık şekilde yayınlandığını, çocukların erişimini engelleyen bir sınırlama bulunmadığını belirtti. İddianamede Fatih Karaca ve klibin yönetmeni Sinan Tuncay'ın müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yayınlamak veya yayınlanmasına aracılık etmek suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Karaca ifadesinde şarkının söz, müzik ve yapımcılığının kendisine ait olduğunu, klipte Trakya düğünlerini canlandırmayı amaçladıklarını söyledi. Tuncay da klibin yönetmenliğini yaptığını belirtti. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde iddiaya göre bir vatandaş 4 yaşındaki torununu otomobile bindirdiği sırada EG tarafından itilerek aracının kaçırıldığını ileri sürdü. EG'nin kullandığı otomobil kısa süre sonra bir yayaya çarptı. Sürücünün durmadan yoluna devam etmesi üzerine polis ekipleri takip başlattı. Çevre yoluna çıkan otomobil İstanbul istikametinde ilerlerken iki ayrı otomobile daha çarptı. Kazalarda yaya ile iki araç sürücüsü yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobili kullandığı iddia edilen EG ise polis ekiplerince yakalandı. Araçta bulunan 4 yaşındaki çocuk ekipler tarafından alınarak ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
3: Eskişehir'de Tepebaşı ilçesinde trafik ekiplerinin dur ikazına uymayan İsmetiye yönetimindeki otomobil kaçmaya başladı. Zaman zaman ters yöne giren ve kaldırıma çıkan sürücü uzun süren kovalamacının ardından tren istasyonu önüne bir çanta attı. Trafik ve asayiş ekiplerinin takibi sonucu araç durduruldu. Araçta bulunan kadının Eskişehir'de yüksek lisans eğitimi gördüğü belirlendi. Sürücünün kaçarken attığı çantada yapılan aramada yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden toplam 515 bin lira idari para cezası uygulandı. Şüpheli hakkında kamu güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem başlatıldı.
6: Yayınlarını tehlikeye atmış, farkında mısın onu?
0: İçişleri Bakanlığı koordinesinde 15 ilde nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bursa, Çorum, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Mersin, Sakarya, Samsun ve Tekirdağ'daki operasyonlarda 244 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden araç, ev ve yedek parça satışıyla, araç kiralamayla... Şüphelilerin sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden araç, ev ve yedek parça satışıyla araç kiralama ilanları verdikleri, yüksek kazanç vaadinde bulundukları belirlendi. Kendilerini kamu, banka ve internet firması görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları belirlenen şüphelilerin hesaplarında 10 milyar 500 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Operasyonlarda ruhsatsız silah ve mühimmat, uyuşturucu, dijital materyaller, nakit para, altın ve ziynet eşyalarıyla banka ve kredi kartları ele geçirildi. Çok sayıda otomobil, gayrimenkul ve tarla hissesine de el konuldu. Antalya'da 2023 yılından bu yana konut projelerinden ev almak için ödeme yaptıklarını belirten vatandaşlar, evlerin teslim edilmediğini öne sürerek savcılığa başvurdu. İddiaya göre müteahhit Aİ ve beraberindekiler, Kepez'de yapılacağı söylenen konutlar için vatandaşlardan banka, kredi kartı ve elden ödeme yoluyla para aldı. Bazı mağdurların ise altınlarını teslim ettiği öne sürüldü. Mağdurlardan 58 yaşındaki pazarcı Fatime Aytar, ev almak için 6 dönümlük tarlasını sattığını, 70 çeyrek altın, 3000 dolar ve 1 yıllık dükkan kira gelirini verdiğini söyledi.
7: Pazarcılık yapıyorum. 58 yaşındayım. Bir müteahhit vardı, Farsaklı. Çok zengin gibi gösterdiler. Bir sürü çukurları açtı. Çukurları yapmadı, teslim etmedi. Herkesi benim gibi mağdur etti bu adam. Ben ev alacaktım. Benim oğlanın dairenin dibinde bir çukur gördüm. Çukuru gördük, hemen ev alalım dedik. Gittik oraya, müteahhit bulmuş oğlan. Müteahhide vardık, şöyle ev gösterdi. Olmayan evlerin fotoğrafını gösterdi. Şu evlerden vereceğim. Sen gel, ışık yanacak dedi. Işıklar yanacak dedi. Bizi kandırdı. Biz mağduruz şu anda. Ben yiyecek ekmeğe muhtacım. Benim tarlamı sattırdı, 6 dönüm parasını ona verdim. Pazarda kuru ekmek yedim, şu ellerimle 70 çeyreğimi verdim. 6 dönüm tarlam gitti, 3000 dolarım gitti, bir senelik dükkan kiram gitti. Ben kuru ekmek yedim pazarda.
0: Aytar, kendisine kısa sürede teslim edileceği söylenen evin yapılmadığını, daha sonra farklı bir yerden daire vaadinde bulunulduğunu, ancak bu konutunda teslim edilmediğini iddia etti.
7: Hemen bu evi dedi 8 aya söz veriyorum, 5 aya bitireceğim dedi. Ta da bitirmedi. Oradan bu orayı bitirmedi, başka yerden vereceğim dedi. Geçen sene bir daha başladı, bir sene oldu. Orayı da gösterdi, yapacağım dedi. Oradan da mağdur olduk. Bir şey yok şu anda. Benim param bulum gitti. Bir Farsaklı bu müteahhit. Çok zengin gibi gösterdi, böyle yaptı. Öyle oldu. Herkes de iyi iyi dedi. İyi denen adam bu olursa kötü ne kadar olur ben bilmiyorum. 2023'te oldu bu. 2023'ten bu yana ta evde yok, bir şey de yok ortada. Telefonlara da bakmıyor, bizi mağdur etti. Telefonları iptal ediyordu, telefonları bizi engelledi. Şu an ulaşamıyoruz.
0: Mağdurların avukatlarından Doğanay Akbaş, benzer şekilde çok sayıda kişinin mağdur olduğunu öne sürdü.
8: Antalya'da özellikle Kepez bölgesinde çok fazla inşaat olan bir aile var. Yani Antalya'da herkes bunları biliyordur. Bu ailenin çeşitli mensupları organize bir şekilde insanlara projeden ev satmak vaadiyle milyonlarca lira dolandırdılar. 2023'te bu sürece başladılar. Şu an 2026, insanları yıllarca oyalayıp paralarını çeşitli şekillerde alıp bunları işte dekontta gönderdiler, IBAN tarafından gönderdiler. Kredi kartından çektikleri var, sözleşme imzalayıp elden para aldıkları var, altınlarını gönderen insanlar var. Bizim büromuza birden fazla mağdur insan aynı şekilde aynı kişi ve kişiler tarafından dolandırıldıklarını söyleyip ulaştılar.
0: Akbaş, savcılığa ayrı ayrı suç duyurularında bulunduklarını ve hesap hareketleriyle para trafiğinin incelenmesini talep ettiklerini söyledi.
8: Biz savcılığa ayrı ayrı dilekçeler halinde soruşturmalarını başlattık. Şu an soruşturmalar devam ediyor. Bizim istediğimiz soruşturmaların kapsamlı bir şekilde masak raporlarıyla beraber, hesap hareketleriyle beraber. Çünkü aynı aileden birden fazla kişiye çeşitli zamanlarda paralar gönderilmiş.
0: Avukat Akbaş, şu ana kadar ulaştıkları mağdurların anlatımlarına göre 20 milyon liranın üzerinde para trafiği bulunduğunu iddia etti.
8: Bunlar yüklü miktarlar. Yani şu an totalde bizim duyduğumuz kadarıyla 15-20 milyonun üzerinde para trafiği aynı aile üzerinden mağdurlar tarafından gönderilmiş, aynı aile üzerinden birbirleri arasında aktarılmış. Bunun araştırılıp mağdurluğunun giderilmesini ve şüphelilerin gerekli ceza almasını talep ediyoruz.
0: Soruşturmaların sürdüğü bildirildi. Çin'de et sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren FMET, yeni işletmesi FMET Steakhouse'u düzenlenen törenle hizmete açtı. Aydın-Muğla Karayolu üzerinde gerçekleştirilen açılışa Çin'e Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, siyasi parti temsilcileri, oda ve kooperatif başkanları, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
9: Değerli Nazırım, hepiniz hoş geldiniz. Ötten beri Çin'e bizde

0: ve zengin meze seçenekleri sunacak. Modern ve ferah bir anlayışla tasarlanan işletmede ailelerin ve arkadaş gruplarının rahatça vakit geçirebileceği bir ortam oluşturuldu. Hijyen ve hizmet kalitesinin ön planda tutulduğu belirtildi. Açılışın ardından hizmet vermeye başlayan Efemet Steakhouse, Çinelilerin yanı sıra Aydın Muğla güzergahını kullanan vatandaşları da ağırlamaya başladı. İzmir'in Konak ilçesi 2. Kadriye mahallesindeki bir apartmanda biriktirildiği iddia edilen çöpler mahalle sakinlerini zor durumda bıraktı. 3 katlı apartmandan yayılan kötü kokular ve haşereler nedeniyle vatandaşlar defalarca Konak Belediyesi'ne başvurduklarını ancak soruna çözüm bulunamadığını söylediler. Apartmanda yaşayanlar merdivenlerin bile çöplerle dolduğunu, farelerin ortaya çıktığını ve kötü koku nedeniyle evlerinden çıkmakta zorlandıklarını ifade ettiler.
1: Topluyor, çöpü götürüyor, getiriyor. Burada yani gidecek yeri kokuyor. Gerçekten pislikten kurtulamıyor. Komşular da rahatsız. Yani bu şekilde buraya bir çözüm bulunması lazım. Hepinizden rica ediyoruz yani. Nerelere başvuracağız onu da bilmiyoruz. Bazen bu kapıya çıkacağız, kapının önüne çıkamıyoruz yani. Evin içi zaten gidecek yer yok. Tuvaleti biri doldurmuş giriyor buralara, dışarıda tuvaletini yapıyor.
2: Abicim akşamları buradan geçemezsin fareden. Bina komple çöp dolu. Bu insan çöpün içinde yatıyor, çöpün içinde kalkıyor. Bakın oradaki evin içi, bak tavana kadar çöp dolu. Komple abi, ta çatıya kadar, bak burayı yeni yaptılar. Komple dolu abi, her taraf dolu.
0: Kayseri'de trafik denetimi yapan polis ekipleri Koca Sinan ilçesi Gevher Nesibe mahallesinde bir otomobili durdurdu. Sürücü OS'nin yapılan kontrolünde 2.14 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 27 bin lira idari para cezası kesildi. Asker gecesinden çıktığını söyleyen OS, yakalandığı yerde uygulama yapılamayacağını savundu. Kontrolün ardındansa yoluna devam eden araçların önüne geçerek araçları durdurmaya çalıştı.
3: Sen de sakin ol.
4: Ben de sakin olacağım. Uçular ne çevirmiyor o zaman?
3: Şu anda işlemim var.
4: Şu an gideri niye çağırmıyor o zaman?
3: Bak. Seviyorsun tahliyeye gideceğim.
4: Tahliyeye gideceğim. Niye benim ehliyetim o zaman?
3: Tahliyeye
4: gideceğim. Bilmem bir şey diyorum. Şu anda şunu Mehmet Köftecinin önünde bir şey yapıyorum. Mehmet Köftecinin önünde niye çağırıyorsun beni o zaman?
3: Ne yapayım? Nerede alayım?
4: Mehmet Köftecinin önünde şu an niye çağırıyorsun?
3: Nerede alacağım seni? Nerede almamı istiyorsun?
4: Şu aşağıda olma sahneye bilirsin. Yani İsmet.
3: Tamam.
4: Reklam olmadığı yerde.
3: Ayık kafayla gelin. Ondan sonra
4: reklam olmadığı yerde niye şu an?
3: Nerede çevirme yapacağımızı siz söyleyin, tamam mı bir daha?
4: Asker gecesi gönderiyor. Niye o zaman ehliyetini? Niye ücret diyor? Tamam. Niye ücret diyor o zaman? Şu anda bu.
2: Bana bak.
4: Bak onu da çevir o zaman.
0: Alkollü şekilde direksiyon başına geçen sürücü hakkında trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı. Ehliyetine 6 ay süreyle el konulan OS ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
4: Bak beni çevirmekle olmuyor.
5: Seni seviyorum abi.
6: Ben de seni.
0: Muğla'da yaşayan 28 yaşındaki otizmli genç, 2020 yılında annesiyle bir yakınının kavgasını ayırmak isterken olaya müdahale etti. Olayın ardından hakkında hukuki süreç başlatılan MG, ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesine rağmen tedbir kapsamında Eskişehir Şehir Hastanesi yüksek güvenlikli adli psikiyatri birimine sevk edildi. MG'nin annesi ve avukatı Sultan Ballı'nın yaptığı itirazlar ve sunulan belgelerin ardından mahkeme taburculuk kararı verdi. MG dün akşam saatlerinde taburcu edilerek annesine kavuştu.
7: Evet.
6: yazık ki 2020.
0: Avukat Sultan Ballı, otizm, Down sendromu ve zihinsel engelliliğin akıl hastalığı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savunarak, bu bireyler için ceza kanununda özel

0: düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu.
1: Karşı taraf bir yakın, o da eve girip çıkabilen bir yakın, anneye saldırıyor ve Mehmet annesini korumak için ve kendine ait olan telefonu alabilmek için karşı tarafa kendisini korumak amaçlı bir itekleme hareketi diyebiliriz. Yani müdafaa etmeye çalışıyor. Karşı taraf hukuki süreci çok iyi bilen birisi. Mehmet ve annesi de yakınları olduğu için gidip rapor almıyorlar. Karşı taraf rapor alıyor. Mehmet şikayetçi oluyor önce, sonra annesine diyor ki çok temiz kalpli bir çocuk zaten. Anne lütfen şikayetinizi geri alalım diye çok baskı oluşturuyor. Otizm, Down sendromu, zihinsel engellilik bir akıl hastalığı değildir. Buna göre özel hükümler eklenmeli. Bunun mücadelesini veriyoruz.
0: Oğluna kavuşan anne Aynur Çe ise yaşadığı sürecin çok zor olduğunu belirterek YEGAP'ta başka otizmli ve zihinsel engelli bireylerin de bulunduğunu söyledi.
2: Bizi kader değil, bizi başka bir şey buluşturdu Sultan'la. Buraya geldiğimde, çocuğumu teslim ettiğimde delirmiş gibiydim. Tesadüf buluştuk. Bu işin mimarı o. Hiç bırakmadı beni. Hep yanımda oldu. Sabret. Sabret. Olacak. Sabret. Çok zordu ve içeride başka zihinsel engelli çocuklar da var. Bakın, zihinsel engelden bahsediyoruz. Otizmden bahsediyoruz. Bunlar bir akıl hastalığı değil. Bu çocuklar için önlemler alınsın. Çok zor. Pek çok anne, benim yaşadıklarımı şu anda yaşayan anneler var bu şehirde.
3: Seni seviyorum anne.
2: Ben de seni. Çok güvençlik.
0: Uzman Profesör Doktor Orhan Şen, pandemi sonrası değişen yaşam tarzının inme riski açısından da değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Şen, pandemi döneminde insanların daha fazla evde vakit geçirmesiyle hareketsizliğin arttığını, alışveriş ve günlük ihtiyaçların daha fazla evlerden karşılandığını söyledi. Hareketsizliğin yanı sıra işlenmiş gıda tüketimi, stres, tansiyon ve düzensiz uykunun da inme riskini artırabileceğini belirten Şen, düzenli egzersiz ve uykuya dikkat çekti.
4: Bazı hastalarda ameliyat sonrası değişiklikleri şu gördüğümüzde, burada hipodez alan dediğimiz siyah alanlar görülür. Aslında en iyisi inmelerle ilgili asıl önemli olan erken dönemde yüzünde sol kol bacak veya sağ kol bacakta bir kuvvet kaybı varsa,
5: inmenin artma nedenleri arasında genellikle kamuoyunda, toplumda bilinen, işte Covid sonrası dönemde arttı deniliyor. Acaba aşıların payı var mı? Aşıların payı var veya yok anlamında net bir şey söyleyemeyiz. Ama Covid zamanında, özellikle Covid'i geçirenlerde fibrinojen değerlerinin yükseldiğini, kandaki pıhtılaşma dengesinin pıhtılaşma lehine bozulduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla Covid zamanında aynı zamanda insanlar evlerine hapsedilerek alışverişlerini direkt evden yapmaya alıştırıldılar. Yani inip market içerisinde yürüyerek, gezerek, rafları dolaşarak hareket etmek yerine oturduğu yerden siparişini verip kredi kartıyla kapıdan ödemeyi yapıp hiç hareket etmeden elindeki poşeti direkt masaya koyup yemeye alıştırıldı. Ya da bunun dışında diğer alışverişlerin hepsi artık internet ortamında direkt eve yapılabiliyor. Hareket kabiliyetimizi kaybettik. Hareket kabiliyetini kaybeden yaşlı insanlarda bu bahsettiğiniz inme olayı elbette sıklıkla olacak. Dolayısıyla aslında Covid'le beraber değişen yaşam tarzımızı sorgulamak gerekiyor. İşlenmiş gıdalar, bu verdiğimiz siparişlerin hepsi işlenmiş gıda olarak bize geliyor. İşlenmiş gıdalara olan rağbet, hareketsizlik, yani beslenmedeki bozukluk, hareketsizlik ve beraberinde tansiyonla ilgili, şekerle ilgili bir türlü kamuoyunda bunu oturtturamadığımız tansiyon ilaçlarıyla ilgili veriler ve bunların kullanımı, şekerle ilgili yapması gereken egzersiz programları, diyet ve stresten uzak bir ortam. Çünkü stresle beraber olan bir tablo, hormonal bozukluk sonucu yine bu değerleri bozarak inmeye nedeni artırabilmekte. Beraberinde insanlarımız genellikle bu iklim değişikliğinde de sıcak, soğuk, hava dalgalarındaki ani değişiklikler, tansiyon bozukluğu olanlarda, ritim bozukluğu, kalpte ritim bozukluğu olanlarda bunları tetikleyebiliyor. Kalitesiz bir uyku, uyku apnesi ve benzeri yine inmelere en çok yol açan etkenlerden bir tanesi. Biz bunlarla beraber bu takibi de artırabilirsek inme sayısını en aza indirebiliriz.
6: Kaç saat uyumalıyız hocam günde?
5: Günde ortalama olarak 7 saate yakın uyumamız gerekiyor. En ideal uyku saatleri de 10.30-11 ile sabaha karşı saat 5'e kadar olan uyku dönemidir.
4: İnmesi olanlarda da
0: Yüzde kayma, görme kaybı, konuşma bozukluğu ve yürürken bir tarafa eğilme gibi belirtilerde 112'nin hemen aranması gerektiğini vurgulayan Şen, inme merkezlerine erken ulaşmanın tedavi açısından önemli olduğunu ifade etti.
5: İnmenin olduğu anda en güzeli inmeyi nasıl anlarız sorusunu cevaplamakla başlar. Karşınızdaki insanın yüzünde ani bir kayma oluyorsa, ani bir görme kaybı tarif ediyorsa, konuşmasındaki akıcılık bozuluyorsa veya bir tarafa doğru yürürken dengesizlik dediği şey aslında kol ve bacakta kuvvet kaybı sonucu o tarafa doğru hareket bozukluğu şeklindedir. Bunlar eğer oluyorsa lütfen tansiyon yükseldi, kolonya verelim, başına su dökelim gibi şeylere zaman kaybetmeden 112 acil servisi arayarak inme merkezlerine yetiştirmek gerekiyor. İnme merkezlerine 4-6 saat içerisinde yetiştirildiği zaman hastanın kendisini bundan kurtarmış olabilirsiniz.
0: Kütahya ve çevresinde kışın habercisi olarak bilinen Alıç, sonbaharın gelmesiyle birlikte tezgahlardaki yerini aldı. Dağlık alanlarda doğal olarak yetişen alıçlar yaz aylarının sonlarından itibaren toplanıyor. Fındık büyüklüğündeki meyveler sarı ve turuncunun farklı tonlarında bulunuyor. Seyyar satıcı Mustafa Akan, alıçların özel bir bakıma ihtiyaç duymadan doğada yetiştiğini belirtti. Yöre halkının alıçları taze tüketmenin yanı sıra reçel ve marmelat yapımında da kullanıldığını söyledi.
7: Kalp damar rahatlıkları, sirke yaptığın zaman da kilo vermeye varınca kadar faydası var.
8: Ne kadar?
7: Dizisi 50 lira. Öyle ağacın yarısında var, yarısında yok. Çoğunda hiç yok, şey dökmüş, neye döktüyse sebep ne de bilmiyorsun.
8: Çok gibi değil mi?
7: Alıç az.
8: Alıç az.
7: Yeter yine. Bayağı.
8: İlgi var mı? Alan var mı?
7: Daha yeni başladık. 1-2 günlük. 2 gündür ilgi var.
0: Alışların kilogramı 50 liradan satışa sunulurken sonbaharın gelmesiyle tezgahlardaki hareketliliğin arttığı belirtildi.
7: Ben emekli öğretmene yaptırıyorum Türkiye'yi.
0: Kütahya'nın Simav ilçesinde uzun yıllardır üretilen hünnap bu yılda tezgahlardaki yerini aldı. Üretici ve pazarcı Yusuf Özkan bu yıl ürün miktarının arttığını ancak fiyatların geçen yıla göre daha düşük kaldığını söyledi. Simav hünnabının kilogramı 50 ile 80 lira arasında satılırken ürün Türkiye'nin farklı il ve ilçelerine gönderiliyor. Özkan, artan maliyetler nedeniyle üreticinin zorlandığını belirtti. Ölümsüzlük meyvesi olarak da bilinen hünnabın Türkiye genelinde pazarının genişlediği belirtildi. Özkan, Simav hünnabının toprak ve iklim nedeniyle aroma ve kalite açısından öne çıktığını ifade etti.
9: Üretimi devam etmekte. Bayağıdır dikimde devam ediyor. Her yıl ürün miktarı artmakta. Fakat bu sene ürünümüz çok ama fiyat istikrarımız yok. Pazar tezgahlarında görülmeye başladı. Türkiye'nin değişik illerinde ve ilçelerinde de satışı başladı ama ileride büyük pazar bekliyoruz. Beklentimiz olduğu için bu şekilde üretimi hızlandırdık. Ben aynı zamanda hem üretici hem fidan üreticisiyim. Sima halkına faydalı olmaya çalışıyorum. Aslen demirciliyim kendim. Demirci de aynı şekilde yaygınlık devam ediyor. Bugün Demirci'den getirdiğimiz bir ton civarında ürünü İstanbul'a gönderdik. Geçen seneden bu sene biraz daha aşağıda fiyatlarımız. Tam o fiyatları yakalayamadık. Giderlerimiz çok yüksek. Fakat tabii cebimize giren para az olduğu için maliyetler zor karşılıyor. Çiftçi zor durumda. Biraz sıkıntı içerisinde. Ama düzelmesi bekliyor. Hoş karşılamıyor tabii bu fiyat düşüklüğünü. İnsanlar zararda. Emek var, harcama var, diğer giderleri var. Hünnap fidanı ölümsüzlük meyvesi diye tanındığı için güzel bir pazarımız oluşmaya başladı Türkiye genelinde. Herhangi bir şu anda satışta sıkıntımız yok ama fiyatımız hoş değil. Sadece bundan şikayetçiyiz. Aroması biraz daha yüksektir. Toprak ve hava ile alakalı bir sıkı durum. Tabii diğer yerlere göre biraz daha kalitesi yüksek. Ve şu anda Türkiye genelinde tanınmaya başladı.
0: Pazarda alışveriş yapan vatandaşlarsa fiyatları değerlendirirken üreticinin emeğinin karşılığını almasını istediklerini söylediler.
10: Gayet normal ya, iyi. Çiftçinin malı para yapsın. İsteriz. Köylü üretsin, kazansın.
11: Peki. Vallahi bugün fiyatlar iyi gibi. Bayağı bir güzel bugün fiyatlar. Geçen sene hani biraz kıtlık olduğu için fiyatlar bayağı yüksek idi. Bu sene bayağı güzel. Güzel. Ama tezgahlar arasında bir değişiklikler o.
12: Adana'da 25 Eylül 1 Ekim İtfaiye Haftası kapsamında özel çocuklar için etkinlik gerçekleştirildi. Adana İtfaiye Daire Başkanlığı'nın düzenlenen programda çocuklar, itfaiyeciler tarafından karşılandı. Çocuklara itfaiyecilik mesleği ve ekiplerin görevleri anlatıldı. İtfaiyecilerle birlikte dans eden çocuklar daha sonra itfaiye araçlarını yakından inceledi. İtfaiye aracına binen çocuklar araçla kısa bir gezi yaparak mesleği yakından tanıma fırsatı buldu. Etkinlikte çocuklara itfaiyeci üniforması da giydirildi. Adana İtfaiye Daire Başkanı Ercan Kandemir çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.
13: Bugün kardeşlerimiz itfaiye haftası dolayısıyla gelmek istediklerini söyledi. Biz de memnuniyetle karşılayacağımızı söyledik. Bugün geldiler çocuklarımız, itfaiye araçlarımıza bindiler. Onlarla sohbetler gerçekleştirdik. Giydiğimiz üniformadan bir parça da olsa onlara birer tişört giydirerek güne bir anlam kattık aslında. İşin doğrusu bizimle bir arada olma keyfini yaşadılar. Biz de onlarla bir arada olmanın ziyadesiyle keyfini yaşıyoruz. Kapımız her zaman açık. Zaman zaman özel gereksinimli çocuklarla ilgili etkinliğimiz oluyordu ama ne zaman isterlerse başımızın tacı. Hepimiz birer engelli birey adayıyız. Yarın ne olacağımız, bir dakika sonra ne olacağımızı bilmiyoruz. Dolayısıyla buradaki annelere de hepinizin huzurunda tekrar teşekkür ediyorum. Bu çocuklarımıza birer sosyal varlık, birer birey olarak davrandıkları için.
12: Etkinliğe katılan anneler de çocukların itfaiyecilerin görevlerini öğrenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
14: İtfaiye haftası nedeniyle bugün İtfaiye Daire Başkanlığı ile birlikte özel gereksinimli çocuklarımız ve aileleriyle birlikte çok anlamlı ve güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Bugünün kahramanları özel gereksinimli çocuklarımız oldu. Daire Başkanımız Ercan Bey'e sonsuz teşekkür ederiz. Özel gereksinimli çocuklarımızı bugün hepsini hayalindeki itfaiyeci yaptı. Bugün çocuklarımız itfaiyecilerin görevlerini öğrendi. Nasıl hayat kurtardıklarını, nasıl insanlara destek olduklarını anlattılar. Gerçekten zor zamanlarda insanların yanında olan cesaretleriyle, emekleriyle ne kadar kendilerine teşekkür etsek az kalır. İyi ki varlar, hep var olsunlar. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyoruz bu özel gün için.
12: Bursa'da otomobil tutkunlarını bir araya getiren fuarda birbirinden farklı modifiye araçlar sergilendi. Fuarın dikkat çeken araçlarından biri ise üzerinde 72 kolon bulunan modifiye otomobil oldu. Ziyaretçiler aracı yakından inceleyip cep telefonlarıyla görüntüledi.

0: Otomobilin sahibi Emre Demir, 13 yıldır kullandığı aracını son 3 yılda kapsamlı şekilde modifiye ettiğini söyledi.
1: O da ortalama 1200-1300 o civarda. Yani 3 milyona yakın. 72 adet kolon var aracımızda. Araç yaklaşık 13 senedir bizde. 3 senedir tesisat var aracın üstünde. Tepkiler güzel. Araç tanınıyor zaten Bursa'da. Tepkiler güzel, olumlu. Günlük hayatta kullanmıyoruz. Fuardan fuara çıkarıyoruz aracımızı.

0: Amil futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında yarın deplasmanda Belçika ile karşılaşacak. Hasan Doğan milli takımlar kamp ve eğitim tesislerindeki antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İlk 15 dakikası basına açık idman, top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Belçika maçının taktiği üzerinde duruldu. Ümit milli takımından A milli takım aday kadrosuna dahil edilen Emirhan İlkan ve Yusuf Akçiçek de idmanda yer aldı. Can Uzun ise hissettiği ağrı nedeniyle antrenmana katılmadı.
1: İki mücadelede istediğimiz sonuçlar gelmedi. Zorlu bir grup.

0: Onlar Türkiye'nin alanında önde gelen deprem bilimi hocaları. Hepsi toplumu bilinçlendirmek için çalışıyor. Bugün bize ortak bir mesajları var.
1: Önce mesaj. Afet anında sağlıklı iletişim kurmak için
2: yapmamız gereken
3: aramak yerine önce mesaj atmak.
1: Örneğin
3: internet destekli uygulamalar üzerinden
1: bir acil durum grubu kurabiliriz.
3: Böylece afet anında
2: mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
1: Arama ihtiyacı hissederseniz de
3: yine internet destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirin.
1: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
2: Bu yüzden siz de afet anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
0: Böylece herkes evlerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden
1: önce mesaj.
4: Gazeteniz Denge artık WhatsApp kanalında. Aydın ve tüm dünyada en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayıp bizi WhatsApp kanalımıza takip edin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aydın Denge gazetesiyle en güncel bilgi ve gelişmelerden haberdar olun.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efe

0: doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535 427 7790.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: IFM Reklam.

Evet, bölgenin lider frekansı 100.5 IFM'den herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Evet, Türkiye ve SEO saatlerimiz 19.30 ve her zaman her salı ve perşembe günü olduğu gibi yine bugün de buradayız. Herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Evet, hemen programla alakalı hatırlatmaları ben yapayım. Onun hemen sonrasında canlı bağlantılara geçeceğiz. Evet, ne yapıyorsunuz? Öncelikle 0532 686 78 37. 0532 686 78 37'den WhatsApp üzerinden bizlere ulaşabiliyorsunuz. Türkiye'nin veya dünyanın neresinde olursanız olun, yapmanız gereken tek

0: şey var. 0532 686 78 37 WhatsApp üzerinden bizlere ulaşabiliyorsunuz. WhatsApp'tan bizlere mesaj atan değerli dinleyicilerim, sıra geldiğinde size zaten bilgi veriyoruz. Bilginiz olsun, hani sormanıza gerek yok, sıranızı kaybediyorsunuz. Her sorduğunuzda bilginiz olsun. Bunu da böyle hatırlatalım.
1: Hiçbirini sordum mu? Bunlar neden, nedenini sordum
0: mu? Bu arada canlı yayına başladım demeden abi arıyorsunuz ya, açasım gelmiyor. Açmayacağım. Evet, ilk olarak nazirliği almayacağım. Evet, Nazilli'den arayan kimse ilk olarak onu almayacağım. Ben daha Bismillah demeden, abi telefonu daha ayarlamadan patır patır arıyor. Evet, 19.31 Türkiye Vestio saatleri. Bismillah diyelim, ilk canlı yayın konuğumuzu alalım. Şöyle bakalım hattımıza kim geliyor. Bu arada özellikle ama özellikle Reis Ulaş Tekeş, Hızlı İmam Rüstem Süzer, Raif Domurcuk, Raif'e de armağan olsun tüm güzel parçalar. Nazilli'den Çağlar Başkan'a, Yagi'ye, Egemen Güney'e ve ayrıca Mesut Şahbaz'a, Nazilli'den D1'e armağan olsun ve bakalım hattımızda kim var. Alo.
2: Abim selam aleyküm. Selam aleyküm.
0: Aleyküm selam, hoş geldin.
2: Abi ben Aykut Elekçi. Çin'e tipi açık cezaevinden arıyorum.
0: Evet Aykut.
2: Abi kapalı yatmakta olan dostlarımız, arkadaşlarımızı seslenmek istiyorum.
0: Hadi seslen bakalım.
2: Abim Aydın E-Tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan C7 koğuşundan Onur Çatalbaş, Ersin Savar, Rıfat Aktuman, İsmet Öge, Sedat Kaplar, Emre Pilav, Emre Şahin, başka Hakan Durna, Mahsut Tuğlu, Ferhat Aksu, Uğur Köken, Reşo kardeşime, bir de Söke T tipinde atmakta olan Kral Köfte Göksel Elekçi'ye çok çok selam söylemek istiyorum. Bir de abicim Aydın E-Tipi kapalı cezaevinde bayanlar koğuşunda atmakta olan Cennet Gözlü sevdiğime çok selam söylemek istiyorum abicim.
0: Evet.
2: Şarkımızı da söyleyebilir miyiz abi?
0: Söyle onu da.
2: Ferhat Tunç, Alır Dağlar.
0: Bir dakika.
2: Baba bugün Alır Dağlar.
0: Ferhat Tunç.
2: Abi. Evet abi.
0: Alır Dağlar.
2: Evet abi.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
2: Hayırlı akşamlar abim. Sağ ol, var ol. Allah
0: Allah. Allah'a emanet, kendine iyi bak. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Canlı bağlantılarınız başladı bu saat itibariyle.
1: Ana haktır, sen bu sırra girdin mi?
0: Bakalım hemen attığımıza kim geliyor? Alo.
3: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
3: Ve ben şeytan sarı Neşet Özcan.
0: Evet Neşet Özcan, hoş geldin.
3: Arıyoruz telefon meşgul atıyorsunuz.
0: Abi meşgule atarız. Ben arayın dediğimde arayın. Onun öncesinde
3: oğlum,
0: ne kadar ara... Çünkü ben sistemi hazırlamaya çalışıyorum. Sen her aradığında otomatikman kuramıyorum. Sinir krizi geçiriyorum.
3: Yok kusura bakmayın, özür dileriz.
0: Yok önemli değil. Evet mikrofon sende, hadi bakalım kimlere sesleneceksin?
3: Evet. Kimlere sesleneceksin? Nazilli kapalıda B6 koşuna yatmakta olan değerli kardeşim, kıymetli kardeşim Ozcalı Bedova ve bayan koşuna bulunan üzerine Umur Geyik, Cengiz Ergün, Emre Ertürk, Serdar Bozkurt, B5'te bulunan Ergin Akar, Halil Altın Kaynak, B7'de bulunan Emre Tural,
0: evet.
3: Ersin Demir, Engin Akgüz, Mehdi Kartaş, C1 koşuna bulunan değerli kardeşim, kıymetli kardeşim İzmirli Burak Uraş, Damarhan Solmaz, Orhun Dülger, Batuhan Altındiş, C7 koşuna bulunan Beysel Uslu, Tekin Akdemir, Umut Akdemir, Yakup Yörüklü, C9 koşuna bulunan değerli ve kıymetli abim Cengiz Demir, değerli kardeşim İsmail Arslan, yazısın geldi kardeşim, destek parçamı yapacağım sana, Serhat Demir, Kadir Yetim, C11 koşuna bulunan Serbent Türün ve Burhan Yeşilkuş'a, değerli abim en kısa zamanda seni aramızda görmek dileğiyle, 6 ay takmışlar, bugünlere geçecek abi. Ve Nazilli Aşağı geçmeden önce C15'te bulunan Mehmet Aydın, değerli kardeşim Emre Uzundal ve Aydın Kapalı Kabir'de yatan özünle.
0: Evet.
3: B4 koğuşunda bulunan değerli kardeşim Erkan Akbalık, Yage, Osman Kurnaz, Mert Seferoğlu, Berke Yılmaz, Burak Karademir, D1 Koç'ta bulunan Sinan Orasan.
0: Evet.
3: Nazlı Açık'ta değerli kardeşim, kıymetli abim Mehmet Akkoca, Emrah Demir, Yusuf Ergen, Ömer Dumanoğlu, Şükrü Kılıç, Mustafa Yüksel, Sinan Öz, Sinan Özcan, Sinan Kaya, İbrahim Korkmaz, Yunus Kahyalı, Namı Dertoti, Karan, Tülay Sakıntaş ve
0: evet.
3: Dalamanatça burada işte bulunan değerli ve değerli kardeşim, kıymetli kardeşim Şevki Sert.
0: Evet.
3: Ve İstanbul Marmara 5'te olan Kırklareli kesin paket giden değerli kardeşim Orhan Özcan'a gelsin. Ve burada Şahin Egoz, İbrahim Kıvcı, Halis Aktürk, Kudret Erçik, Ahmet Tosun, Volkan Çelik, Mehmet Erçik ve şeye gelsin, Süleyman Egoz'a gelsin. Ve son olarak istek parçam C9'un hoşlamından değerli kardeşim İsmail Orasan'a şarkımızı armağan edelim.
0: Tamam, nedir şarkı?
3: Ona bakalım. Enes Yıldırım'dan Bir Zalim.
0: Enes Yıldırım Bir Zalim.
3: Evet, bu parçam değerli kardeşim, kıymetli kardeşim İsmail Orasan'a özellikle gelsin.
0: Tamamdır, bu kadar mı?
3: Evet, bu kadar.
0: O zaman Allah'a emanet, kendinize iyi bakın. Evet, devam ediyoruz canlı bağlantılarla ve bakalım hattımızın ucuna kim geliyor, kim geliyor. Alo.
4: Selam aleyküm.
0: Aleyküm selam.
4: Nasılsın abicim?
0: Bugün erkencisin.
4: Vallahi ne yapayım ya, sayıma çıkacağız abi.
0: Ha, sayıma mı çıkacaksınız?
4: Evet abi, vallahi.
0: İyi, hadi o zaman şöyle bir seslen, kimlere sesleneceksin?
4: Tayyar Uçar'dan. Senin sevdan geldi geçti. Ya bendeki ne olacak? O parça.
0: Evet.
4: Kardeşim Özgür Köken'e gelsin. Yusuf, evet. Köken'e gelsin. Aykut Erekçi'nin Gökhan Abaylı'ya çok çok selamı var. Evet. Aykut Erekçi'ye gelsin, açıkta yatmakta olan. Bizi seven sayan herkese gelsin abi bu parça.
0: Tamamdır, bu kadar mı?
4: Kürdersin'e gelsin bir daha abi. Onur Çatalbaş'a gelsin.
0: Tamam, var mı başka?
4: İyi hadi abi, Allah'a emanet.
0: Allah'a emanet, görüşürüz, sağ ol.
4: Sayıma gidiyorsun.
0: Evet, sayıma gidiyorlarmış. Bu arada Mesut Şahbaz'a kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun D1'e. D1'de Nazilli Mesut Şahbaz'a. Bu Ayhan'dan olmaz ya. Misafir edemiyor beni. Haberin olsun. Özellikle tüm güzel parçalar Mesut Şahbaz'a geliyor ve devam edelim canlı bağlantılarla. Bakalım hatta kim var? Alo.
3: Alo abi, selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam.
3: Abi, Mustafa Yüksel ben.
0: Evet Mustafa.
3: Abi sana biraz kırgınım ya.
0: Niye?
3: Abi beni niye almadın?
0: Nereye alamadım?
3: Yayına, ilk yayına.
0: Abi bak, ben ara dediğimde aradığında, tamam, ben ara dediğimde aradığında zaten gelebilirsin. Ama ben ara demeden ararsan daha sistem hazır olmuyor ya. Sinir krizi, evet, geçiriyoruz burada. Sadece sen aramıyorsun oradan bir de. 2-3 kişi arıyor.
3: Abi uçak modunu, telefonu tam yayına başlayacağın zaman uçak modunu açıyorum.
0: Evet aslında ya, onu yapıyorum da öyle de şey oluyor diye şey yapmıyorum. Uğraşmayayım diyorum, hani sizleri uğraştırmayayım. Ama böyle de olmuyor.
3: Öyle öyle daha rahat oluyor abi bizim için.
0: Tamam, bundan sonra uçak modunu açtığımda gelirsin artık.
3: Aynen abi, öyle tutar ya sana zahmet.
0: Tabii sıranı kaptırıyorsun değil mi o zaman? Ha.
3: Aynen abi.
0: Tamam, kimlere sesleneceksin?
3: Abi kapalı açıyoruz seslenecek. Öncelikle kapalıda yatan değerli abim Celal Koççu. Değerli dayım Acı Murat dayım, Murat Bayram. Ondan sonra C15 koşunca yatan Cemal Çadırcı, Ekrem Beyazuman, Ethem Beyazuman, Hasan Ahmet. C16 koğuşunda yatan Antalyalı kardeşim Kenan Sükesici, Sinan Kıvcı, Tolga Akçay, Cüneyt Küçük, Hasan, Samet Yeraldoğlu, adam adamı,
0: evet.
3: Kızıltaş, Serkan Karatay, Suat Bulum, Ali Kara, Mehmet Kozak, Mustafa Tamkan, Yüksel Ketliksoy, Taner Oraz, Rebir Koşun yapması olan Şenerbaş'tan Namı Değer Gürloğlu, Emin Şahan, Özcan Korkmaz, Hala Dayı, 60 Dayı, Ciyon Koşun yapması olan Mert Can Balcı, Vatuhan Balcı, Ümit Dere, E2 Koşun yapması olan Süleyman Karadaş, Sado, Nazilli Açı'ya geçeceğim abi.
0: Evet.
3: Turan Salkımtaş, İbrahim Kıvıcı, Hayat Atar, Tolga Oruç, Ali Bulut, Deli Aydın, Sedat Çiftçek, Rahmi Kayalar, Aliver Küçük, ondan sonra Şahin Eguz, Ergut Güney, Neşat Özcan, Şükrü Kılıç, Ümit Kaba, Yunus Kahyaoğlu, Namı Değer Tosti, Mustafa Alan, Namı Değer Muçi, Sinan Kaya, Zeki Gülümser, Mustafa Arıcı, Mustafa Arıcı'dayım, bayağı kapalı yapmış, açığa geldi, nasıl oldu, yatakta çeşiyor. E2 koşuna seslendim. Aydın kapalıda yatan Namı Değer Sanklar Vedat Düzgün abim. Abi mektubunu yazıyorum bugün. Yarın göndereceğim. En kısa zamanda eline ulaşır. Fuat Düzgün. Koç açıkta yatan amca Mustafa Yüksel. Nazil açıkta yatan kardeşim Ahmet Tutsun. Emirhan Taşdemir. Abi bu kadar ya söyleyecek.
0: Bu kadar.
3: Çağlar Başkan'a da gelsin. Çağlar Başkan'a da gelsin.
0: Tamam, ona da gelsin. Başka?
3: Bu kadar abi.
0: Bu kadar mı?
3: Aynen, istek parçama geçiyorum abi.
0: Hadi geç bakalım.
3: Abi Taladro Kibariye gidemem.
0: Taladro Kibariye gidemem.
3: Gidemem. Aynen abi.
0: Tamam, bu kadar mı?
3: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet.
3: Allah'a emanet. Görüşürüz.
0: Evet, bu arada Reis Ulaş Tekeş, Hızlı İmam Rüstem Süser, Raif Domurcuk, Koldaş ailesi, Selen ailesi, Kaya ailesine, Nazilli'den Egemen Güney, Yagi'ye, daha pidesini yiyemedik ama Yagi'ye, ondan sonra Çağlar Başkan'a ve ayrıca Nazilli D1 Mesut Şahbaz'a gelsin. Evet, bakalım şöyle hattımızda kim var, kim var? Alo.
5: Alo, Nazilli Açık'tan İbrahim Kuzcu abi, ne yapıyorsun, nasılsın?
0: İyiyim İbrahim, sen nasılsın?
5: İyiyim vallahi abi, sen ne yapıyorsun, nasılsın?
0: Vallahi aynı bildiğin gibi aç, susuz, ırgat gibi duruyoruz işte burada.
5: İyi. Ne yapacaksın abi, biz de burada atölyede var ya, canımız sıkıyor abi ya.
0: Ya ne çıkacak, gene ekmek vardır sizin orada. Bizim burada ekmek de vermiyorlar.
5: Var ya, yemeklere gidiyoruz abi ya.
0: Bizde yemek
5: yemeksiz
0: yok.
5: Yemeksiz ölürüz ya abi ya.
0: Yemek yemedik daha, düşün yani.
5: Allah Allah. Vallahi abi ben de akşam yemeğini yemedim ya.
0: Sen akşamı yememişsin, ben sabahtan beri bir şey yemedim.
5: Yeşil mercimek göndermişler abi ya.
0: Ha, güzel olur. Mercimek ha. Çorbası yapın abi.
5: Abi... Vallahi her zaman her hafta yemekten mutluluk abi ya.
0: Abi sen bak, yemek bulduğuna şükret. Biz yemek bulamıyoruz bak abi, sabahtan beri. Bak sana bir şey söyleyeyim mi?
5: Yemek gitmiyor abi ya.
0: Ya gider gider abi, yemek olsun, onu bulamayanlar var. Bak ben bugün hiçbir şey yemedim. Sadece ne yedim biliyor musun? Canın çekmesin. Bir tane muz, bir tane armut yedim yemek bulamayınca.
5: Vallahi abi akşam yemeğinde meyve vardı, meyveyi aldık da. Yemeğe yemedik.
0: Daha sen akşam yemeğinde kaldın yani. Bak ne diyorum? Sabahtan akşama kadar bir şey yemedim diyorum.
5: Eve gittiğinde yiyorsun abi ya.
0: İşte gidebilirsek yiyeceğiz nasipse.
5: Nasip olur abi.
0: Kimlere sesleneceksin?
5: Abi Nazlı Kapalı Cezaevinde bir 6 koğuşuna seslenmek istedim.
0: Hadi seslen bakalım o zaman.
5: Ben Koca abime sesleneceğim. Abi, abi inşallah iyisindir. Sinan Koca, Sinan abi inşallah iyisindir. Beni soracak olursan ben de iyiyim. Aynı bildiğin gibi yarın nasip olursa görüş var, geleceğim, görüşürüz inşallah. Mustafa Yüksel'in de sana çok çok selamı var. Şafak Ece'nin de selamı var sana. Ali Berk'in de selamı var. Buradaki arkadaşların hepsinin sana selamı var. Emran Taşdemir'in de selamı var. Selo Ece'nin de selamı var sana. Vallahi.
0: Evet.
5: Şafak... Şafak Aksoy'dan Boran Aksoy'a çok çok selamları var abi, onu diletem. Uğur Aydın'a, Canavar'a, Şafan, Davut Bozcu'ya, hele hepsine çok çok selamları var abi. Abi, Sinan abi inşallah beni duyundur, inşallah iyisindir. Benim diyeceklerim bu kadar. Abi.
6: Evet.
5: Aynı işte bildiğin gibi. Bu isteyeceğim parça bir dakika. Bu isteyeceğim parça Aydın'daki Sinan Kocaoğlu'nun abimin özeline gelsin abi. Sinan Kocaoğlu'nun özeline gelsin Aydın cezaevinde yatmakta olan.
6: Tamam.
5: İstek parçama geçebilir miyim abi?
6: Geç bakalım hadi.
5: Uygar Doğanay ateş ediyor. Benden Aydın'daki özelinden Sinan Kocaoğlu'na gelsin abi.
6: Tamamdır. Bu kadar mı?
5: Aynen abi bu kadar.
6: O zaman Allah'a emanet. Görüşürüz. Öpmeyinen adam mı ölür diyor. Vallahi. Neşet Baba her şeyi söylemiş zaten zamanında ya. Neyse devam edelim. Türkiye Vesio saati 19.46. Sizler 0532 686 7837 WhatsApp'tan bizlere yazıyorsunuz ve bakalım hatta kim var. Alo.
7: Selamünaleyküm.
6: Aleykümselam. Allah razı olsun. Hoş geldin.
7: Nasılsın? İyisin de inşallah.
6: İyiyim vallahi. Sen nasılsın?
7: Vallahi ben de iyiyim. Şükür.
6: Allah iyilik versin diyelim o zaman.
7: Sağ ol.
6: Kimlere sesleneceğiz?
7: Buradan kapalıya seslenmek istiyorum.
6: Tamam.
7: İlk 14 koğuşuna seslenmek istiyorum. İlk önce sana bir şarkının adını versem unutmadan.
6: Tamam hemen alalım.
7: Aycan Öner'den.
6: Aycan Öner.
7: Denizde dalgalar tükenir gibi. Evet.
6: Tamam.
7: Bu özellikle canımdan çok sevdiğim kardeşim Pazar Gökçen'e gelsin. B1 koğuşunda yatıyor kendisi. İnşallah beni duyuyordur. Eminim ki duyuyordur. Ve yine de canımdan çok sevdiğim abim C14 koğuşunda yatmakta olan Süleyman Eguz'a gelsin. Namı değer Atom. Ve orada geçen hafta unutmuş olduğum iki kişi var. Onlar da bana hakkını helal etsin. Dayımın oğlu Süleyman Öge. Ona da gelsin. Şimdi ezan okunacak ama biraz hızlanmak istiyorum. Veysel Öge'ye de gelsin. Abi sayam. İhsan Tintin. İnşallah o da dayımın oğlu oluyor. Ona gelsin.
6: Evet.
7: İnşallah o da iyidir. Teyzemin oğlu Erkan Çakıroğlu'na gelsin. Kenan abi, Kenan Işık. Ona da gelsin. Süleyman Egus. Okan Şanlı. Kenan Işık. Fethi Coşkun. Süleyman Öge. Ahmet Rezan. Umutcan Yıldırım. Batuhan Şaşak. Ömer Şenol. Ferdi Karo. Yasin Altınbaş. Rauf Kalaburt. Süleyman Türkmen. İksan Tintin. Taner Tunç. Mehmet Tunç. Cengiz Çamdevre. Cenap Çalan. Mustafa Çelik. Doğan Ekici. Mustafa Çetin. Erhan Özaslan. Bekir Kekliksoy. Ömer Karahan. Barış Yaprak. Ferri Oduncu. Çağlar Özdirekcan. Abdurrahman Aydemir. Murat Tunç. Kemal Çetin. Cihan Tümer. Ferdi Kulun. Halil Özdirekcan. Bahri Koç. Şunu alır mısın kardeşim?
6: Evet.
7: B1 koğuşuna gelsin. Pazar Gökçen. Süleyman Dalkıran. Özgür Bakırcı. Süleyman Bakırcı. Tekin Kınalı. Efecan Kınalı. Mustafa Güler, İbrahim Güler, Yaşar Çelik, Beyaltı Koğuşu'na gelsin, Sinan Kıvcı, Cengiz Ergün'e gelsin, B18'de bulunan Sedat Çakıroğlu, Recep Gücü Yeter, Masum Salim, Mahri'ye gelsin. Açıkta B17'de yatmakta olan canım kardeşim Oğul Dalkıran'a, Mesut Güler'e gelsin. İnşallah iyilerdir. Açık cezaevinde bulunan, burada kader birliği yapmış olduğum Erdal Güler, Hakan Öge, Mehmet Öge, Aydın Öge, Cengiz Seçen, Enes Öğütcan, İbrahim Kuzcu'ya gelsin. Metin nasıl? Metin Coşkun'a gelsin. Seracettin abime gelsin.
6: Evet.
7: Mehdi Coşkun, ona da gelsin. Bir dakika. İnşallah hepsi Savaş Aksu'ya da gelsin. İnşallah hepsi iyidir. Hepsi bana hakkını helal etsin. Benden yana hakkı helal olsun. Abi inşallah iyisindir. Kendine iyi bak. Hazar kardeşim sen de iyisindir. Dayımın oğlu İksan. İnşallah en kısa zamanda hepiniz Allah'ım özür günlerde buluştursun. Kardeşim Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Size ilk önce Allah, ondan sonra sizi size emanet ediyorum. Gecen hayırlı olsun abi.
6: Bu kadar mı?
0: Evet, devam ediyoruz. 19.51 Türkiye Vesio saatlerimiz ve bakalım hattımıza kim geliyor, kim geliyor. Alo.
7: Selamun aleyküm abi.
0: Aleyküm selam.
7: Abi biz de bir bağlanalım dedik ya.
0: İyi yaptın.
7: İyi yaptık. Abi sana şu an ben Durmuş Ekemen.
0: Evet, Durmuş.
7: Mustafa abimin, yani Mustafa Kurtulan abimin mesajını okumak istiyorum abi sana. Bu arkadaş kendisi okuyamıyormuş, biliyor musun?
0: Tamam, sen bana oku bakalım. Bana
7: İlk önce abi ben Nazilli'ye sesleneyim. İlk önce ben bağlandığım için dayı oğluma sesleneyim. Ben Hazar Gökken, Selahattin Egüz, Şahin Egüz, yani namı değer Şahin Egüz, Süleyman Egüz. Buradan onlara çok çok selam gönderiyorum abi. Erkan Bilezikli kardeşim, seni de hiç unutmadım. Sen de her zaman kalbimdesin. Sonra isimleri hemen hızlı bir şekilde geçeyim. Bayağı uzun isim var çünkü abi.
0: Evet, mikrofon sende valla, bıraktım ben.
7: Tamam o zaman. Reis Abbas Kurtulan, Barış Kurtulan, Özgür Kurtulan, Ali Kurtulan, Uysal Kurtulan, İrfan Kurtulan, Defa Kurtulan, Davut Bozyiğit, Yeter Bozyiğit, Hasan Bozyiğit, Süleyman Bozyiğit, Cafer Çamdevren, Çelebi Karataş, Sinan Kıvcı, Mukadder Kırbaç, Süleyman Elçik, İbrahim Gülfidan, Hüseyin Selman, Behçet Halat, Mustafa Halat, Mestan abi adı belli, Mehmet Öge, Aydın Öge, Emrah Dalkıran, Bozdağlı Cengiz, Ali Gecekuşu, Aydın Yeldi, Ersin Gümen, Cengiz Bağırlı, Erkan Aydoğdu, Ferdi İşten, Erkan Aydoğdulu, evet. Ferdi İşten, Fatih Bozyiğit, Levent Bozyiğit, Kadıhan Halat, Şeyh Muz Başaran, Tamer Subaşı, Veysel Kapancı, Tezai Takkalı, Ferhat Yalçın, Barış Ergün, Aydın Temel, Ilıcalı Binparça, Yalçın Aşan, Ali Rıza Halat, Cengiz Ergün, Gökhan Ergün, Ersin Halat. Abi öncelikle bu parça kardeşim Reis Abbas Kurtulan'a gelsin demiş abimiz.
0: Evet.
7: Şarkısını da şöyle sesi getirmiş abi. Neşet Ertaş, Ağla Sazım.
0: Bir dakika. Neşet Ertaş, Ağla Sazım. Tamamdır.
7: Evet, abi, güne nokta koyalım mı abi?
0: Koy hadi bakalım.
7: Karanlıktaysan eğer, gölgen bile seni yalnız bırakır.
0: Bu kadar mı?
7: Aynen abi.
0: O zaman
7: Aydın'ın deli çocukları diyelim.
0: Eyvallah, Aydın'ın deli çocukları. O zaman kendine aynen iyi abi. Bak. Allah'a emanet.
7: Sen de kendine iyi bak. Birazdan Erkan Aydoğdulu bağlanacakmış.
0: Tamamdır. Sana. Hadi Allah'a emanet.
7: Hadi Allah'a emanet abi.

0: Evet, devam ediyoruz, devam ediyoruz. 19.53 Türkiye Vesiyo saatlerimiz ve bakalım şöyle hattımızın ucuna kim geliyor, kim geliyor? Alo.
1: Selamun aleyküm.
0: Oo, aleyküm selam, hoş geldin.
1: Hoş bulduk kral, ne yapıyorsun?
0: İyi vallahi şükür, aç sürünüyoruz.
1: İyi, Allah daha güzel etsin.
0: Amin, amin.
1: Sürünüyoruz diyorum da.
0: Öyle ne var, yani. Ne yok? İyi vallahi şükür. Aynı. Koşturmaca devam.
1: Tam 20 dakikadır burada var ya, imama yemin ederim egzersiz yaptırıyorum. Parmak egzersizi.
0: Aman.
1: Vallahi
0: yapsın o ya, yapsın o.
1: O tuşlara basıyor ya, ben bakıyorum başım dönüyor.
0: He.
1: Vallahi
0: o biraz çalışsın ama ya.
1: Çalışıyor.
0: Tamam o zaman. Bırakayım mikrofonu.
1: Bırak da seslerin bari.
0: Tamam hadi, bıraktım mikrofonu.
1: Öncelikle buradan benim yoldaşım, kardeşim, aslan kardeşim Diyarkaya'ya sesleniyorum. Allah rızası için şu yatağından kalksın, gelsin kapalıdan buradan dostlarına seslensin. Diyarkaya şu an beni dinliyor. Ondan sonra kapalıda yatmakta olan dostlarım Emrah Bartan'a, kardeşim Tivingo'ya, Zafer Karaduman'a, Çener Doğan'a, Müjdat Akın'a, aslan dayım Yıldırım Kipe, yeğenim Emrullah Oğuz'a, kardeşim Muhammed Alakuş'a, Polat ve Tuğrul'a, Orhan Kapkara'ya, Ömer Karaman'a, Şafak Karaman'a, Erhan'a, Alperen'e, Alper Aktaş'a, Semih Çitağ'a, Enes Öcal'a, Muhammed Ulu'ya, Polat Yavaşan'a, namı değer Şino'ya, Bedirhan Gümüş'e, değerli kuzenim Mehmet Erol'a, Şafak Demir Tali oldu zaten, aslan kardeşim Yunus ve Kerim Gültekin'e, aslan abilerim Sarı Mustafa'ya, Ziya Ateş'e, Ahmet Döğen'e, İsmail Uğur Uzman'a, Yakup Çam Tosun'a, Orhan Kılıç'a, Fecri Kılıç'a, değerli dostum, değerli kardeşim Murat Yalı'ya, Emircan Yazıcı'ya, Adanalı Vedat Aslan'a, İsmail Aygün'e, Ozi'ye, Uğur Durmuş abime, Şahin Güçlü'ye. Bu arada Şahin, faksını aldık kardeşim. Selamını da aldık. Allah razı olsun. Gereken yerlere de selamını gönderdik. Kardeşimle de gerekli gibi ilgileniyoruz. Haberin olsun. Feyyaz Balıkçı'ya, Caner Rim abime, Taner Yalı'ya, Önder Dime, Savaş, Barış, Gökhan ve Hakan Eroğlu'na. Sizlerin de selamını aldım. Bu arada Abdülaziz dayımın, Diyar Kaya'nın ve benim selamım sizlerin üzerine olsun. Kardeşim benim. Üzerimde kalmasın. Sizleri çok çok seviyor. Haberiniz olsun. Ulaş Sevgili'ye, Önder Rime, Ulaş Sevgili'ye, İlker ve Mert Kırbaş'a, Erhan Cengiz'e, Celal Özkan'a, değerli kardeşim Azat Kula. Azat Kula da buradan benden, Yavuz Yaman'dan ve Diyar Kaya'dan selam ederiz. Kardeşim benim, kendine iyi bak, seni seviyoruz. Barış ve Savaş Kaya'ya, değerli Dilan Bulut'a, Çin'e L tipi kapalıda yatmakta olan aslan kardeşim, değerli kirvem, seni seviyorum. Abdullah Karademir'e, oğlum Cafer Turhan'a, Birkan Akbay'a, İdris Akıncı'ya, yeğenim Yiğitcan Kipe, yeğenim Sinan Şentürk'e, Aydın açıkta yatmakta olan değerli kardeşim, aslan kardeşim Orçun Can'a, aslan abim İlhan Deniz'e, benim için yoldaş olan, abi olan, kardeş olan aslan dayım Abdülaziz Demir'e, aslan kardeşim Yavuz Yaman'a, aslan kardeşim Ahmet Kul'a, aslan kardeşim Diyar Kaya'ya, aslan kardeşim Bayram Tekin'e,
0: evet,
1: aslan kardeşim Servet Akdağ'a, abilerim maşallah Turgut'a, Mehmet Aykut'a, değerli kardeşim Avni Cengiz'e, değerli kardeşim Çamur Mehmet'e, dedem Aytekin'e, aşkın Yavuz'a, kardeşim Tako'ya, evladım Erco'ya, Kadir Taş'a, Enes Şişman'a, kardeşim Sinan Alçı'ya, kardeşim Ozan Çağlayan'a, Doğukan Yegin'e, değerli kardeşim, aslan kardeşim Berber Erkan Yılmaz'a, kardeşim Kote'ye, Pokemon Ali'ye, değerli kardeşim Mevlana, Savaş Kalbi Taş'a, Mehdi Aydoğlu'ya, değerli kardeşim Nazmi Uysal'a, Hacı Kaya'ya, Adem Dinç'e, Kefen Bayro'ya, Ali Rıza Alimoğlu'na, efendime söyleyeyim, yeğenim Doğukan Gence, Mustafa Kamber'e, İbrahim Özbay'a, kardeşim Tolga Yagın'a, kardeşim Eren Ünal'a, aslan kardeşim, değerli kardeşim İzmirli Bay Tansel'e, Arnavut Emre'ye, Ömer Yalı'ya, sol yanım aslan kardeşim Hızlı İmam'a, kardeşim Selim Temel'e, aslan yeğenim Utku'ya, Erdoğan Rime, namı değer Twitter'e, Yusuf Coşkun'a, o bir marka fabrikadan halka İbişteke, Hayrettin Kuru'ya, Ramazan Yavaş'a, Aslan kardeşim Aydın Özdemir'e, Çin'de yatmakta olan dayım Serkan Tavaslıoğlu'na, Menduk Bişki'ye, Efe Şen'e, Mert Efeto'ya, Zekeriya Dere'ye, Emre Gülseven'e, Emre Öztürk'e, Uğur Uyguç'a, Aslan yeğenlerim Ekrem Tavaslıoğlu'na, Muhammed Ali Sancar'a, Muhammed Ere'ye, Adnan Yürü'ye, Ali Patak'a, Erdo Başkan'a, Seyda abime, o Çin'e ormanda çalışan kardeşim Haşim Erkul'a, dayım Fesi Aydın'a, Park Bahçe'de çalışmakta olan değerli amcam, kıymetli amcam, ismini söylemeyeceğim. Ayrıca dayım Fırat Gülüce, kuzenim Yunus Tekeş'e, Denizli çocuklarına, bizi tanıyan herkese ayrıca buradan Kadir'e de sesleniyorum. Bugün bana arabanın içinden el işareti yaptın, selam verdin. Kulağıma bazı şeyler geliyor, oraya da elimi uzatırım. Haberin olsun, ayağını denk al. Nazilli'de yatmakta olan kardeşlerim, ben ve Yavuz Yaman'dan, Taner ve Şirin Tunca, kardeşim Muhammed, Tugay ve Ferhat Tüme, Çağlar Başkan'a, Bay Başkan Kayağan Karabulut ve D15 koğuşuna gelsin. Ödemiş'te yatmakta olan değerli kardeşlerimiz Yavuz Yaman ve benden, Mustafa Aslan'a, Yücel Tunca, Hakkı Keçe, Tempra Mehmet'e ve bizi tanıyan tüm dostlara, ayrıca İzmir ve Bursa'dan gelen tüm mahkum arkadaşlara selam ederiz. Kaderimizin efendisi, ruhumuzun kaptanıyız. Dosta güven, düşmana korku veririz. Ulaş Tekeş.
0: Eyvallah.
1: Şarkım gene aynı, değişmeyecek. Bak sen de yorulmuşsun.
0: Tamamdır, onu yazdık o zaman. Bu kadar mı?
1: Seni seviyorum. Allah'a emanet
0: ol. Sen de. Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Görüşürüz.
0: Allah'a emanet. Evet, bir canlı bağlantı da alacağım. Arkasından artık bir şarkı arası vereceğiz. Onun hemen sonrasında yine canlı bağlantılarla devam edeceğiz. Bakalım şöyle hemen attığımızın ucunda kim var? Alo.
2: Alo, selamünaleyküm başkanım. Hayırlı akşamlar, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
2: Hoş buldum. Alo, selamünaleyküm başkanım. Hayırlı akşamlar, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, nasılsınız? İyisiniz inşallah.
0: Şükür vallahi, aynı koşturmaca içerisinde.
2: Çok
0: devam.
2: Şükür, biz de vallahi iyiyiz. Allah burada size başta çok çok selamlar olsun. Burada bir bizim kapıda olan bir halolu var.
0: Evet.
2: Uğur Ergün. Ona da burada gelmiş geçmiş doğru olsun. Başından bir olaylar geçmiş. Şey olmuş şarkı başta Uğur Ergün olmak üzere. Ümit Ergün olmak üzere. Barış Ergün olmak üzere. Ve de geçen hafta ismini aramadık kişiler var. Mustafa Kurutulan ve de Uysal Kurutulan. Durmuş Ekemen. Murat Afacan. Bilal Çarpçı. Bizim Bayram Ayudur, Lambo Dercugili ve bizim bacanaklar Beytullah Aybi. Bunlara buradan çok çok selamlar olsun. Kendilerine çok çok iyi baksınlar.
0: Evet.
2: İsteyecek olduğum şarkı Müslüm Gürses'ten Bugün Ayın Işığı.
0: Bir dakika. Müslüm Gürses Bugün Ayın Işığı, değil mi?
2: Bu parça özellikle bizim Uğur Ergün'e gelsin. Ona da gelmiş geçmiş olsun. İşte, istemeyerek bir olay yaşamış galiba. İnşallah tuttu yatıyor. İnşallah tez zamanda çıkar. İnşallah onunla görüşürüz. Kendine iyi baksın. Küstere kafasında bir şey etmesin. Büyütün onu, koşun. Yarın daha açacaklar. Kendine çok çok iyi baksın. Bir de bu Nazlı yatan bizim akrabalar var. Erkan Bilezikçi. Sonra Zeki Ekemen olsun. İşte bütün bizim buradaki akrabalar. Buradan hepsine çok çok selamlar olsun.
0: Eyvallah. Bu kadar mı?
2: Bir de Hazar var. Hazar Gökçe miydi? Tamam. Burada Hazar dinliyorsa eğer Durmuş Ekemen'e çok çok selamlar var. O Durmuş Ekemen'e bir şarkı söylemişsin galiba. O söylediği şarkıyı biliyormuş. Tamam. Dediğim gibi Müslüm Gürses'ten Bugün Ayın Işığı. Bu şarkı özellikle bizim Uğur Ergün'e gelsin.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
2: Bu kadar.
0: O zaman
2: başkan. Kendinize
0: zaman,
2: bakın.
0: Allah'a emanet.
2: Allah'a emanet olun. Görüşürüz.
0: Eyvallah. Gitmiyor başımda. Evet, bir şarkı arası vereceğiz dedik. Türkiye Vesio Saatleri 20.03. Şu şarkıyı gönderelim, arkasından canlı bağlantılarla devam.

0: güzel bir Neşet Baba yorumu gönderdik kulaklarınıza ve devam ediyor birlikteliğimiz. Türkiye Vesio saatleri 20.09. Bakalım hemen şöyle hattımızın ucunda kim var? Alo.
1: Yetiş abi, kolay gelsin Kereş abi.
0: Allah razı olsun. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk Kereş abi. Ben Aydın Çinacık cezaevinden arıyorum. İsmim Yetiş Palabıyıklar.
0: Evet.
1: Abi eğitiminde bulunan akrabalarıma istek göndermek istiyorum.
0: Hadi gönder bakalım. Bıraktım mikrofonu.
1: Tabii abi, sağ olasın. Aydın Eğitimi Kapalı Ceza İfaz Kurumu'nda bulunan amcaoğullarım Ferhat Palabıyıklar, Fatih Palabıyıklar, Bulut Palabıyıklar, Selim Palabıyıklar, yeğenim Polat Palabıyıklar, dayım, dayılarım Ziya Şaşkın, Çınar Şaşkın, Çine Binnoğlu Eğitimi Kapalı Cezaevinde bulunan yeğenlerim Özgür Palabıyıklar, Mahmut Kuyumcu ve evet. Burada beraber kader birliği yaptığım arkadaşlarım, abilerim Orhan Korkmaz, Fatih Aras, Osman Kargan, bir de İshak Yıldırım dayımın Aydın İşçi Koğuşu'nda bulunan arkadaşları İsmet Duyar, Cengiz Palas, Ahmet Demir, Sinan Ömen, Sedat Taş, İranlı Mithat ve değerli dostlarına gelsin abi.
0: Evet.
1: Bir de burada kardeşim olan Atakan Taşdemir'e gelsin.
0: Evet.
1: Hüseyin Onur'a gelsin. Hüseyin Onur'un işi. Kereş abi, bir de sana ve ekibine gelsin abi. Böyle bir yayın yaptığın için de çok teşekkür ederiz sana.
0: Eyvallah, Allah razı olsun.
1: Abi istek parçan da Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansın.
0: Müslüm Gürses Yıllar Utansın.
1: Aynen abi.
0: Tamamdır.
1: Abi ikinci kişi almıyorsun galiba bildiğim
0: yok,
1: kadarıyla.
0: Yok maalesef.
1: Evet, almıyorlar arkadaşlar. Hadi kolay gelsin abi.
0: Eyvallah, kendine iyi bak, Allah'a emanet.
1: Sağ ol abi, Allah razı olsun.
0: Evet, devam ediyoruz. 20.11 Türkiye Vesio saatleri ve bakalım hattımızda kim var? Alo.
2: Alo.
0: Evet.
2: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
2: Abi ben Zeki Gülümser, nasılsın, iyi misin abi?
0: İyiyim Zeki, sen nasılsın?
2: Vallahi ben de aslan gibiyim abi.
0: Allah iyilik versin.
2: Arayalım, bir akrabalarımızı seslenelim dedik.
0: Hadi seslen, bıraktım mikrofonu.
2: Tamam abicim. Abi başta amcam Reis Hüseyin Ertaş. Amca oğlum Kadir Ertaş, Cömert Ertaş, Ayhan Ertaş, teyze oğlum Cemilcan Öztürk, Mehmet Öztürk, kuzenim Karam Onur, Taner Doğan abim, kardeşlerim Salih Aktar, Rıdvan Sıcakyüz, Kürt oğlu Sattan Buğcu, Selçuk Akansu, Mustafa Yüksel, Halil İbrahim Ot, Yusuf İslam Yıldırım, Süleyman Karadaş, Tevfik Karagöz, Onur Deniz, Aydın'da kapalı yapmakta olan Halil Akrancı, Savaş Eraroğlu, Müdür Burhan Çelik, Eraslan Üzer, Sedat Kaplan, tabirde yatan mahalle kızı, çok selam olsun. Şu an beni dinliyordur. Ona çok çok selam olsun abi. Ondan sonra bugün çalınacak en güzel parçalar tabirde yatan Germenci'nin Roman kızına gelmesin abi. Son olarak da oğlum Erhan Kopan'a gelsin.
0: Evet.
2: İstek parçamı geçebilir miyim abi?
0: Tamam, geç bakalım.
2: Fatih Bulut abi.
0: Fatih Bulut.
2: Hayat beni vura vura.
0: Bulut, hayat beni vura vura.
2: Şu an yatağımda beni dinleyen kuzenim Karam Onur da hasta abi. Bir onlarla geçmiş olsun diyorum.
0: Benden de selam söyle ona.
2: Baştan söyleyeyim. Bir de abi E2 koğuşunda Rıdvan var arkadaşım, kardeşim. Evet. Mustafa abi işte şey oldu, hasta oldu, açık biraz çarptı galiba ona. Bilginiz olsun, bağlanamayacak, haftaya sağla bağlanacak. Diyeceklerim bu kadar abi, var mı isteğin arzusu benden abi?
0: Tamam, tamamdır, başka bir şey yok valla benim isteğim. Senin varsa sen
2: teşekkür
0: söyle.
2: Teşekkür ederim abicim, sağ olasın.
0: O zaman kendine iyi bak, Allah'a emanet.
2: Allah'a emanet ol abi, kapatıyorum.
0: Evet, devam ediyoruz Türkiye Vesio saatleri 20.13. Bakalım hemen şöyle hattımıza kim gelecek. Bu arada WhatsApp'tan bizlere mesaj atan değerli dinleyicilerim, sıranız geldiğinde biz size yazacağız, bilginiz olsun. Hani sıra bana ne zaman gelecek diye söylemenize gerek yok ve bakalım hatta kim var. Alo.
3: Alo.
0: Evet.
3: Selamünaleyküm abi.
0: Aleykümselam.
3: Abi Orman işletmeden Mertelis Araç.
0: Ben zaten sesin patlamasından anlıyorum artık nere olduğunu.
3: Allah Allah.
0: Tabii.
3: İyi abi. Nasılsın, evet. İyisin inşallah.
0: İyiyim vallahi Mert, sen nasılsın?
3: İyi abi, dedim bir abilerime sesleneyim.
0: Hadi seslen, bıraktım mikrofonu.
3: Abi öncelikle Aslan amcam Özgür Saraç. Evet. Orman işletmede çalışan Özgür Ecem'e gelsin. Mert Hazır, İsmet Öğe, Baltazar, Ferhat Baydar, Fesi Aydın, Kemal Kaya, Yılmaz Demir, Gökhan Karakoç, Aykut Elekçi ve Aydın'ın açıkta yatmakta olan Aslan Yeğenim, Oktay Kaçmaz, Ulaş Tekeş, Doğukan Genç, bir de Mert Hazır'ın Emrah Dağı, çok Emrah Dağlı'ya çok selam var abi.
0: Evet.
3: Bir daha bir Aydın açıkta yatmakta olan Ulaş Tekeş abime çok selamım var. Fesi Aydın'ın mutlaka bana ulaşmasını söyledi.
0: Tamam.
3: Yani bir yerden ulaşsın diyor.
0: Bir yerden ulaşsın. Tamam, ulaşsın.
3: Evet abi.
0: Bir yerden
3: ulaşsın. Bir de heyet tipinde yatmakta olan Durmuş Ali Yeğil, Arda Karakaş.
0: Evet.
3: Mert Hazır'ın Durmuş Ali Yeğil'e çok çok selam var. Çok öpüyormuş onu.
0: Tamam. Başka?
3: Bir de Cafer Çamdemiren. Bu kadar abi.
0: Bu kadar mı?
3: Var
0: mı
3: abi?
0: Var mı başka bir şey?
3: Yok abi, karman karışık oldu ama olsun artık.
0: Ben bilmem, ben karışmam. Bak, tekrardan soruyorum, var mı bir şey?
3: Yok abi, bir de müziği söyleyeyim mi?
0: Ha, hadi söyle.
3: Müziği söylemeyeyim mi?
0: Hadi söyle bakalım.
3: Tahir Uçar'dan Sarılara Boyamışsın Saçını.
0: Tahir Uçar, Sarılara Boyamışsın. Bu kadar mı?
3: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
3: Kendine iyi bak.
0: Sen de.
3: Komando Ecem'e gelsin. Sarılara Boyamış Saçını.
0: Tamam, ona da gelsin. Allah'a emanet. Abi başımda öyle bir ağrı var, anlatamam ya vallaha. Evet, devam edelim, devam edelim. Türkiye Vesio saatleri 20.16, bakalım hatta kim var. Alo.
4: Alo, selamünaleyküm abi.
0: Alo.
4: Selamünaleyküm.
0: Telefon çekmiyor, alo.
4: Abi nasıl telefon çekmiyor ya?
0: Çekmiyor abi, sen arayınca çekmiyor o telefon.
4: Nasılsın abi, iyi misin?
0: İyi değilim valla, açım.
4: Abi iyi olacaksın abi, az kaldı abi. Sindik mi?
0: Abi, ben bugün hiç iyi değilim.
4: Allah Allah, neyim var abi?
0: Abi yemek yemedim diyorum ya, sabahtan beri açlıktan ölüyoruz. Tamam, kimse bakmıyor bize.
4: He.
0: O yüzden
4: niye
0: yani.
4: Niye yemedin abi? Niye yemedin abi?
0: Valla işten güçten yiyemedim valla. Çok çalıştım bugün.
4: Valla.
0: Valla. Çok arızamız var.
4: Normalde ne iş yapıyorsun?
0: Teknikçiyiz.
4: Necisin?
0: Teknikçi.
4: Teknikçi mi?
0: Teknikçi yani. Hani bozulan her şeyi tamir eden amele var ya.
4: He.
0: Ha işte o benim.
4: Hani bu araba olsun.
0: Yok,
4: olsun,
0: arabaya girmiyoruz. Biz elektronik.
4: Klima olsun.
0: Yok. Olsun, yok, onlarla olsun. İşimiz yok. Bizim RF cihazlarıyla.
4: Anladım abi.
0: Bizim farklı cihazlarla. Anladım. Elektronik.
4: Abi o işler de zor abi. Allah kolaylık versin.
0: Hadi bakalım, kimlere sesleneceksin?
4: Abi Cumhuriş Koşu'na sesleneceğim abi. Aydın Kapalı'da yatan abi. B6 koşuna yatan Hamza Yusuf'a gelsin abi.
0: Evet.
4: C12'de yatan abi Sinan Güneş, Mehmet Güneş, Nihat Güneş'e gelsin. Bir de C13 koşuna yatan abi kardeşim Mustafa Kartal'a gelsin.
0: Evet.
4: Orhan Aybars'a gelsin. Bilgin Kartal'a gelsin. Arda Karakaş'a gelsin abi.
0: Evet.
4: İsmail Ökün'e gelsin. Aynen abi. Ondan sonra abi bir de D15 koşuna yatan Adanalı İsa gelsin. İsa Hacı gelsin abi.
0: Tamam.
4: Bir de C16 koşuna yatan abi benim mahalle çocuğum var bir tane, Arap.
0: Evet.
4: Arap Mehmet Kaya gelsin abi. Abi Çin'e kapalı yatan dayım Arun Töşem'e de gelsin. Tüm B8 koşuna gelsin abi.
0: Evet.
4: Çin'e açıkta yatan abi Nihat Güneş'e gelsin abi. Batuhan Vural'a gelsin. Tarık Tavira'ya gelsin abi. Deniz Baskı'ya gelsin.
0: Evet.
4: Tuna'nın Dolduruş'a gelsin abi. Aynen. Bir daha abi Nihat Güneş'in Mehmet Güneş abisine çok selam var. Mehmet Güneş, Sinan Güneş, Bülent Güneş, bir de Azaf Kul, Uğur Çakır'a, Özgür Bakışkan'a çok selam var abi.
0: Aleyküm selam.
4: Aynen. Bir de C12'de yatan Muro Başkan'a gelsin abi.
0: Tamam, ona da gelsin. Var mı başka?
4: Abi başka bir de sana gelsin abi. Bir istek parçamızı söyleyelim mi?
0: Tamam, hadi onu da söyle.
4: Aynen, o gün sana söylemiştim abi, sen o şarkıyı niye çalmıyorsun?
0: Hangi şarkı o?
4: O neydi, o hokkabazlar var ya.
0: Hokkabaz çalınmıyor bizde. Yok hokkabaz.
4: Abi Allah Allah, niye çalınmıyor abi?
0: Bizde yok öyle şarkılar.
4: Tamam abi, bu blok 3'ten var ya abi, neredesin? Onu çalar mısın abi?
0: Bir dakika. Blok 3. Blok 3 neredesin?
4: Aynen.
0: Bu mu?
4: Aynen abi.
0: İyi, bir tamam.
4: Bir abi, beni tanıyan herkese gelsin abi.
0: Abi Atakan'ı tanıyorsanız tanımazlıktan gelin ya. Valla sözlerini tutmuyor Atakan.
4: Bir de abi. Bu Aydın Açıklayan var ya. Diyarkaya gelsin abi.
0: Tamam.
4: Ve Osman'a gelsin. Bizim Furkan Çarpan'a gelsin abi.
0: Tamam.
4: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet.
4: Evet.
0: Kendine iyi bak.
4: Tamam abi, benim kendine iyi bakalım benim. Allah'a
0: emanet. Sen de. Allah'a emanet.
4: Bütün İncirli Ovalılara selam olsun abi.
0: Tamam. Bütün İncirli Ovalılara tamam. Gelsin bakalım.
4: Aynen abi. Kendine iyi bakalım. Görüşürüz.
0: Hadi sen de. Aha, bu Atakan var ya, Atakan. Neyse ya. Neyse. Bu arada Mesut Şahbaz Nazilli D1. Sevgiler, selamlar olsun sana. Evet, devam edelim canlı bağlantılarla. 20-20 yaptık Türkiye ve stüdyo saatlerini. Şöyle bakalım. Bakalım hemen hattımızın ucuna kim geldi. Alo.
5: Selamünaleyküm, iyi yayınlar.
0: Aleykümselam, hoş geldin.
5: Abi nasılsın?
0: Şükür vallahi ya, sen nasılsın?
5: Vallahi hastalıkla uğraşıyoruz, ne yapalım? Vallahi, abi birazcık hasta.
0: Ben de olacağım herhalde hasta, bana da öyle vallahi geliyor ama.
5: Dışarıda da salgın var, şu anda en büyük salgın açıkta var.
0: Evet.
5: Burası vallahi birazcık kırılıyor. Hastalıkla uğraşıyoruz.
0: Vallahi dikkat edin, dikkat edin.
5: Vallahi hastalıkla uğraşıyoruz. Ne yapalım, yapacak bir şey yok. Bir de dört duvarın arasında hep hastalıklarla uğraştık yıllardan beri.
0: Evet.
5: İyisiniz değil mi?
0: Şükür vallahi ya. Biraz açlık başıma vurdu derler yani.
5: Açlık mı?
0: He.
5: Söyle bir telefon aç, sana bir ayak üstü aparatif atıştırıver.
0: Tamam, hangi ara yiyeceğim ben onu? Susamıyorum ki, kalkamıyorum ki buradan. O var işte. Yoksa sıkıntı
5: içmiş,
0: yok.
5: İçmiş birazcık ağır basıyor galiba.
0: Vallahi iş ağır basıyor şu an. Şimdi kalksam doğru, aşağı doğru. İnmem lazım. Aşağı indiğimde en az 2-3 şarkı çalması lazım. Yayın
5: çalarsın
0: bitti.
5: Peş peşe çalarsın.
0: Ama olacak. O zaman da yayın biter. Yayın biter. Mu? Ama ayıp olur o zaman da. Canlı yayına bağlanamazsın. Zaten.
5: Ama canlı yayından sonra ya yaparsın.
0: İşte o zaman da mesaj sahipleri bekliyor. Hangisini? Yani haftanın iki günü yapıyorum ya, ondan ayıp olmasın diye bekliyorum.
5: Aynen, doğrudur ya, abi. Yani... Abi bir şey söyleyecektim ya, ben Tufan Altaş'tan bir tane şarkı istemiştim. O şarkı bu hafta çalmadı ya.
0: Çalmıştır. Tufan Altaş'tan.
5: Her gökyüzünde bölük bölük turnalar diye bir şarkı vardı. O bekledim, vallahi bekledim, sonuna kadar bekledim.
0: Tufan Altaş'tan bir tane şarkı çalmıştır. Muhakkak.
5: O farklı, o geldi, o tekisi gelmedi. Benim istediğim şarkı gelmedi.
0: Tufan Altaş'tan o zaman o şarkı yoktur.
5: Doğrudur, canın sağ olsun.
0: Ama ben muhakkak şey yaparım. Hatta neydi? Gökyüzü bölük bölük turnalar değil mi?
5: He.
0: Neden gönderemiyoruz biliyor musun onu?
5: Evet.
0: O çünkü böyle bir masada söylendiği için. Ondan.
5: Doğru.
0: Ondan
5: doğru.
0: Ondan.
5: Doğrudur abi.
0: O masada böyle kayıp söylemişler.
5: Kayıp bir şarkı
0: zaten. Öyle sıkıntı yaşıyoruz işte.
5: Doğrudur. Tamam, ben bir tane başka söyleyeyim.
0: Tamam, hadi söyle bakalım başka.
5: Müslüm Gürses'ten.
0: Müslüm Gürses.
5: Engel çıktı karşımıza.
0: Engel çıktı. Tamamdır.
5: Bu şarkı kendini bilen tüm mahkumlara gelsin ve size gelsin. B1'e gelsin.
0: Allah razı olsun.
5: Çocuklarıma gelsin. Rüyayı neye buraya?
0: Var mı başka?
5: Yok abi. Senin var mı bir isteğin?
0: Canın sağlığı.
5: Gecen güzel olsun.
0: Kendine iyi bak.
5: Kendinize dikkat edin. Hadi iyi akşamlar.
0: Sen de Allah'a emanet. Evet, tüm mahkumlara da selam olsun dedi. Evet, devam ediyoruz. Şöyle bir bakalım hattımızın ucunda kim var?
6: Alo. Selam aleyküm.
0: Aleyküm selam.
6: Kolay gelsin abi.
0: Allah razı olsun.
6: Benim Diyarkaya.
0: Evet, Diyar. Nerelerdeydin sen?
6: Reis yataktan kalkmamış, istemiş de onun için geldim.
0: Evet, bayağıdır yoğdun herhalde.
6: Evet, Normalde hiçbir kuvvet beni yataktan kaldıramaz ama reis için her şey yaparım. Ulaşacak
0: eşeceğim. Maşallah, maşallah.
6: Evet, evet. Şimdi onlara istek isteyeceğim de. Selam abi.
0: Hadi bıraktım ben mikrofonu sana.
6: En güzel parçalar reis Ulaştek eşe, Yavuz Yaman'a, Abdülaziz Demir dayıma gelsin. Ondan sonra Gökhan Eroğlu'na, Barış Eroğlu'na, Savaş Eroğlu'na, Hakan Eroğlu'na gelsin. Yeğenim Mevlana gelsin, Bayramcan Tekin'e gelsin. Hızlı İmam'a gelsin, Doğukan Gence gelsin. Bu kadar abi yeter.
0: Bu kadar mı?
6: Bu kadar yeter. Bizi tanıyan tüm dostlara gelsin.
0: Tamam, ne göndereceğiz?
6: Bir de şarkım Ali Kınık'tan reis şarkısı abi. Tam şarkının şeyini bilmiyorum. Sen çalarsın güzel bir parça.
0: Tamam, Ali Kınık'tan göndereceğiz.
6: Sana zahmet abi.
0: Tamamdır.
6: Hızlı İmam'a vereyim mi abi?
0: Hızlı İmam'a verme. Kapat.
6: Tamam abi, kolay gelsin.
0: Hadi. Hızlı İmam çok hızlı zaten. Aradı mı düşürür o hattı. O çünkü bir hızlı imam. Evet, devam edelim. Bakalım hatta kim var? Alo.
7: Selamünaleyküm. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Bak ne dedim, arkasından geldim biliyor musun? Seni çekiştiriyordum. Seni çekiştiriyordum.
7: Hayırlı cumalar.
0: Sana da.
7: Nasılsın abicim?
0: Şükür iyiyim desem iyi olamıyorum. Kötüyüm desem kötü de olamıyorum. Ortası.
7: İyi olalım hep beraber inşallah.

0: Emrah Bartan, Şafak Demir, Mehmet Erol, Sabri Taşçı, İdris Taşçı, Kadir Taşçı, Muzaffer İsek, değerli dostum İlker Kırbaş, Savaş Taşçı, Semih Çıtak, Gökhan Uslu, Uğur Kavas, Salih Oğuzhan Kavas, Sansar Selim, Salih Oğuzhan Kavas. Kardeşim bu arada Sarı Mustafa geldi, Akdeniz, bilgin olsun. Çok selamlar var hepinize de. Sansar Selim, Emircan Yazıcı, Vedat Aslan, Azat Kul, Yunus Gültekin, İbrahim Kafalı, Aslan kardeşim Kerim Gültekin, Mert Pamukçu, Aslan abim Uğur Durmuş, Aslan amcam Yıldırım Kip, Caner Doğan, Şino'ya, Orhan Kılıca, Aslan abim Ziya Ateş'e, Fecri Kılıca, İsmail Uğur Uzman'a, Murat Yalı'ya, Feyyaz Balıkçı'ya, Caner Rime, Taner Yalı'ya, Önder Rime, Sofiye, Ulaş Sevgili'ye, Muhammed Ulu'ya, Ahmet Moran'a, Eren Karaca'ya, Burhan Özger'e, Emrullah Oğuz'a, Twingo Emo'ya, bir de can yoldaşım, değerli kardeşim Enes Öcal'a. Park Bahçede bulunan değerli kardeşlerimiz Mert Yalı'ya, Ali Rıza Halat, Ahmet Becerik, Sadullah Avcı, Fırat Günüç dayıma, Konyalı Mami'ye, Mehmet Öncel'e, Şahan Gence, Volkan Kaya, Oğuzhan Varhan ve özellikle amcama gelsin. Park Bahçedeki kardeşlerimiz de amcama seslendiğimi söylesin. İki ellerinden öpsünler inşallah. Nazil'de yatan aslan dayım Murat Şengüler'e gelsin. Taner Tunca, Şirin Tunca ve Çağlar Başkan'a, aslan abim Yavuz Yaman ve aslan dayım Ulaş Tekeş'in çok çok selamları var diyorum.
1: Evet.
0: Efendime söyleyeyim, açıkta yatan Aydın, açıkta yatan aslan dayım Aziz Demir, aslan dayım Ulaş Tekeş, kıymetli abim Yavuz Yaman, Ahmet Kul, değerli dostum, can yoldaşım, ortağım Diyar Kaya, İzmirli Bay Tansel, Bayram Tekine, Kote'ye, Eren Ünal, Şahin Demir, Deniz abime, Sinan Alçiçek, İbiş abi, Çallı lakabı ile bilinen Avni Cengiz, Orçun Can abime, kardeşliğe, Ercan E'ye, Çiko'ya, Aşkın Yavuz, Aytekin Topbaş, Servet Akta, Utku'ya, Kadir Taş, Ozan Emre Çağlayan, Maşallah Turgut, Dostum Emre Değer, Motor Ali, Hakan Yıldız, Cengiz Yataz, Berber Ümit Koşar, Çamur Mehmet'e, Doğukan Genç, Çiçekçi Çeto'ya, İlhan Deniz abime, Onur Tirit, Yılmaz Dinler, Tako'ya, İsmet Mete, Kahveci Tahir Dayı, Can Apaydın, Savaş Mert, Fırılda Kasan, Kamil Akın'a, Berbet Nazmi'ye, Pokemon Halil'e, Alem Yılar, Erkan Yılmaz'a, yani Cito'ya, namı değer Cito'ya, Akın abiye, Bozo'ya, Bayro'ya, Kefen Bayro'ya, Tolga Gayır, Mutlu Aydoğdu, Selim Temer, Mevlana, Sarı Mustafa'ya, yani Mustafa Akdeniz'e ve Yunus kardeşime, Muhammed Duman'a, yani Sofi'ye, Emircan Yazıcı'ya, Muhammed Duman kardeşimin çok çok selamı var ve tüm C16 koğuşuna ve evet. C1 koğuşuna. Sofi açığa geldi arkadaşlar, bilginiz olsun, bizim gözetimimiz altında. Hiç canınıza sıkmayın, düşünmeyin. Emircan Yazıcı'ya söylüyorum bunu. Şine Kapalı'da yatan Abdullah Karademir, Polat ve Tuğrul'a, Erhan'a, Muhammed Alakuş'a, Köylüm Cafer Turhan'a, Orhan Kapkara'ya, Ömer Karaman'a, Şafak Karaman, Alperen'e, Bombacı Birkan'a ve Aslan amcaoğlum, değerli amcaoğlum Yiğitcan Kipe, Ayıcı Bayram'a, Ergün Yaman'a ve İdris Akıncı'ya. Şimdi açıkta yatan değerli kardeşim Ekrem Tavaslıoğlu, Serkan Tavaslıoğlu, Muhammed

0: Erek, Muhammed Ali Sancar, Haşim Erkul, Efe Şene, Mert Efe Toy, Memduh Bişki, Mustafa Yılmaz, Cihan Çeliğe, Namıdeğer Çiko'ya, Zekeriya Dere, Adnan Yörük, Mehmet Ali Patak ve Sesi Aydın'a. Bu kadar abicim.
1: Bu kadar mı? Oho maşallah. Evet.
0: Şimdi parçamı istiyorum.
1: Hadi iste bakalım.
0: Havva Öğüt'ten Yar Olamadım.
1: Havva Öğüt.
0: Yar Olamadım.
1: Yar Olamadım.
0: Evet.
1: Tamamdır. Bu kadar mı?
0: Bu kadar. Gecenin sözünü söyleyerek veda etmek istiyorum.
1: Hadi bırak bakalım gecenin sözünde.
0: Tartıda ağır gelen terazide denk gelmeyebilir. Biz kuytu köşede de aynıydık. Baş köşede de. Çizgimiz günlük menfaatler için hiçbir zaman asla bozulmaz. Her zaman boynumuz dimdik.
1: Eyvallah. Bu kadar mı?
0: Aslan her yerde aslandır.
1: Bu kadar mı?
0: Bu kadar. Bu kadar efendim.
1: O zaman Allah'a emanet.
0: Allah'a emanet ol. Hayırlı akşamlar diyorum.
1: Allah razı olsun. Görüşürüz. Evet, 20.32 yine bir şarkı arası vereceğim canlı bağlantı sonrası. Bakalım hemen hatta kim var? Alo.
2: Selamünaleyküm abi.
1: Aleykümselam.
2: Abi açıktan ben Bayramcan Tekin.
1: Evet, Bayram.
2: Abi 2-3 şarkı açma seslenmek istiyorum.
1: Hadi seslen bakalım.
2: Abi kapalıda yatmakta olan Aslan kardeşim, değerli kardeşim Müjdat Akın'a, Veysel Uğurcan Ceyhan'a, açıkta yatmakta olan değerli dayımız, Aslan dayımız Abdülaziz Demir'e, Aslan dayım reisim Ulaş Tekeş'e, Aslan abim Yavuz Yaman'a, Aslan kardeşim Diyar Kaya'ya, değerli kardeşim Mevlo'ya, Berbat Nazmi'ye, Erco'ya, Aslan kardeşim Doğukan Gence, değerli kardeşim Kote'ye, Ramazan Yavaş'a, kardeşim Utku Kaya'ya, kardeşim Hızlıyım ama, Aydın Özdemir'e, Park Bahçede yatmakta olan arkadaşlarıma da selam olsun abi. Ama bir kişi hariç o kendisini çok iyi biliyor. Bu kadar abi.
1: Bu kadar mı?
2: Aynen bu kadar abi.
1: Göndereceğimiz bir şey var mı?
2: Gökhan Doğanay'dan Durak şarkısını
1: bir dakika. Abi, Gökhan Doğanay Durak. Tamamdır.
2: Aynen abi.
1: Bu kadar değil mi?
2: Abi kolay gelsin.
1: Aynen Allah'a emanet kendine iyi bak o zaman. Evet şimdi bir şarkı arası veriyoruz. Şarkıyı gönderdik. Haydi bakalım.

0: Evet, gönderdik güzel bir Havva Öt çalışması. Yokluk belası geldi kulaklarınıza. Ve devam edelim. Türkiye Vesio saatleri 20.40. Bu arada bizlere mesaj atan değerli dinleyicilerim, mesaj ne zaman yayınlanacak diye her yazdığınızda sıranız daha ileri kayıyor. Bilginiz olsun. Biz çünkü gelen saat sırasına göre hareket ediyoruz. Sormanıza gerek yok. Mesaj okunacağı zaman size zaten bilgi veriliyor.
1: Gözlerin derde çare.
0: Evet, varsa canlı yayına gelmek isteyen buyursun gelsin, alalım.

0: Evet, ne yapalım, mesajlarla devam edelim. Mesajlarla devam edelim. Türkiye Vestio saatlerimiz 20.45.
1: İller garip gör.
0: Ben Sevgi, Aydın E-tipi Kabir Koğuşu'ndaki Yağmur Güleç, Miray Kavcı, Sibel Çakal ve Zümrüt Ballı. Sizi çok özledim. Hep aklımdasınız. Sizi çok seviyorum. İnşallah özgürce yeniden görüşüp sarılmak dileğiyle demiş değerli dinleyicimiz. Ve güzel bir parça istemiş. Onu göndereceğiz. Şöyle mesajı bir daha okuyalım. Mesajı gönderen kişi Sevgi. Ben Sevgi demiş. Aydın E-tipi K1 koğuşundaki Yağmur Güleç, Miray Kavcı, Sibel Çakal ve Zümrüt Ballı. Sizi çok özledim. Hep aklımdasınız. Sizi çok seviyorum. İnşallah özgürce yeniden görüşüp sarılmak dileğiyle demiş değerli Sevgi. Biz de istediği hemen o güzel parçayı gönderelim. Özellikle bu güzel parça Sevgi'den Yağmur Güleç, Miray Kavcı, Sibel Çakal ve Zümrüt Ballı için geliyor. Haydi bakalım.

Evet, hemen şöyle bakalım sıradaki mesajımızla devam edelim. Bakalım. Selamun aleyküm abi, ben Ömer Özer. Aydın E tipi kapalı ceza infaz kurumundan bugün tahliye oldum. D12 koğuşunda yatan aslan abim Celal Önler başta olmak üzere aslan kardeşim Yahya Şenses kardeşime gelsin. Dayı, senin acilen buraya gelmen lazım, işler yoğun. Hazar Tan'ın Celal Önler'e, Yahya Şenses'e çok selam söylüyor. Şu an hep beraber oturuyoruz. Hüseyin Aydan, Yıldızlar Tutulabilir parçasını armağan ediyorum demişler. Hemen parçasını şöyle bir ayarlayalım.

Evet, şöyle hemen mesajın üstünden bir daha geçelim. Selamünaleyküm abi, ben Ömer Özer. Aydın E tipi kapalı ceza infaz kurumundan bugün tahliye oldum. D12 koğuşunda yatan Aslan abim Celal Önler başta olmak üzere. Aslan kardeşim Yahya Şenses kardeşime gelsin. Dayı, senin acilen buraya gelmen lazım. İşler yoğun. Hazar Tan'ın Celal Önler'e, Yahya Şenses'e çok selam söylüyor. Şu an hep beraber oturuyoruz. Hüseyin Aydan, Yıldızlar Tutulabilir parçasını armağan ediyorum demişler. Hemen istenilen parçaya şöyle yer verelim. Arkasından yine buradayız. Haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Devam ediyor ve sıradaki mesajımızla devam edelim. Evet, açık cezaevlerinden canlı bağlantı artık almıyorum, bilginiz olsun. Şu an sadece mesajlarla devam ediyorum. Hemen bakalım sıradaki mesajımıza. Selamun aleyküm, ben D16 koğuşundan Gencay Nazlım. Beraber kader birliği yaptığım dostlarım Kasap, Gökmen, Azat, Alada, Yiğit, Taşyapı, Doğukan, Doğu, Mehmet, Şükrü, Arda, Demir Polat, Nazmi, Özkan, C10 koğuşunda yatan abilerim Ali Daşlık, Ömer Baysan, Batuhan Balcı. Günün sözü eklemişler bir de. Bakalım şöyle. Biz yare sevdayı da biliriz, dosta selamı da. Yeter ki yar vefalı, dost yürekli olsun demiş. Ve güzel bir Musa Eroğlu parçası istemişler. O güzel parçayı göndereceğiz. Şöyle mesajı bir daha okuyalım. Selamun aleyküm, ben D16 koğuşundan Gencay Nazlım. Beraber kader birliği yaptığım dostlarım Kasap, Gökmen, Azat, Alada, Yiğit, Taşyapı, Doğukan, Doğu, Mehmet, Şükrü, Arda, Demir Polat, Nazmi, Özkan, C10 koğuşunda yatan abilerim Ali Daşlık, Ömer Baysan, Batuhan Balcı. Biz yare sevdayı da biliriz, dosta dostu selamı da. Yeter ki yar vefalı, dost yürekli olsun demiş değerli Gencay Nazlım. Özellikle Gencay Nazlım'dan Kasap Gökmen'e, Azat Aladağ'a, Yiğit Taşyapı, Doğukan Doğu, Mehmet Şükrü, Arda Demir Polat, Nazmi Özkan, Ali Daşlık, Ömer Baysan, Batuhan Balcı için dinliyoruz bu güzel parçayı. Haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor ve sıradaki mesajımızla devam edelim. Evet, sizler ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? WhatsApp'tan sadece bizimle iletişime geçiyorsunuz. 0532 686 78 37. WhatsApp'tan bize yazıyorsunuz ve hemen sıradaki mesajla devam edelim. Öncelikle göz bebeğim olan D16'nın aslanı Gencay Nazlı'ma, onu çok sevdiğimi iletiyorum. Sonra da hasım kapımıza gelecek kadar cesurdu ama biz de karşısına çıkacak kadar güçlüydük. Yapılan her, orayı söyleyemiyorum maalesef, nokta nokta diyeyim, bir ihanet borcun olsun aslan kuzen. Seni çok seviyorum elbet bir gün demişler ve güzel bir parça istemişler. O güzel parçaya yer vereceğiz. Şöyle mesajımızı bir daha gönderelim. Öncelikle göz bebeğim olan D16'nın aslanı Gencay Nazlı'ma, onu çok sevdiğimi iletiyorum. Sonra da hasım kapımıza gelecek kadar cesurdu ama biz de karşısına çıkacak kadar güçlüydük. Yapılan her nokta nokta bir ihanet borcun olsun. Aslan kuzen, seni çok seviyorum elbet bir gün demişler. Şöyle hemen istedikleri parçayı gönderelim. Haydi bakalım.

0: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye Vesio saatlerimiz 21.10 ve hattımızda bir konuğumuz var. Bakalım hemen kimmiş. Alo.
1: Alo.
0: Hayırlı akşamlar. Kiminle görüşüyoruz?
1: Hayırlı akşamlar. Ben Kamil Kolay abi, Nazilli'den arıyorum.
0: Evet Kamil, mikrofonu sana bıraktım. Ne söylemek istiyorsan söyle.
1: Abi buradan Nazilli'ye tipi kapalı da D15'te yatan arkadaşlarıma selam göndermek istiyorum.
0: Tamam, gönder bakalım.
1: Emrah Uzundoğan. Namı değer Emrah. İşini en yakın zamanda halledeceğim abi. Haberin olsun. Hani gözün arkada kalmasın. Bay Başkan, Kayahan Karabulut. Abi helalleşemedik. Hakkınızı helal edin gari. Yani sizi çok görmek istedim ama olmadı. Nasip değilmiş. Emre Cintos'un. Tringo Emre. Emre abi beni duyuyorsan Cihan abi de çıktı. Şu an izne geliyor Cihan Kolay. Haberin olsun. Muhammed Elibu, Akrep Mami, Ahmet Adem, namı değer Suriyeli Amo. İşini en yakın zamanda halledeceğim kardeşim, haberin olsun. Kargonu da en yakın zamanda ailenle irtibata geçip halledeceğim, eğer beni dinliyorsanız. Turan Sever, namı değer Turbo, Bozdağlı Serkan Su, Seko Başkan, Mehmet Yıldız, Alem Bakar, Ufuk Çakar, Medet Aydın, Medo Başkan, Cumali Geçili, Keleş Cumali, Erhan Çakır, Çakır Gözlü Yüreği Güzel Abim, Ali Kasap, namı değer Ali Kasap Ali, Ramazan Bayrak, Ceyhan Özdemir, Ali Ancı, kurban olurum başkanım, canım her şeyimsin, Masum Beken, Erdal Karataş, Mevlüt Üstün, Tolga Akgün, Cihan Üstünda, namı değer Sansar Ahmet Boğan, İbrahim Zengin, Rüşvetçi Çaycı, 100 ruble karşılığında inşallah dışarıda görüşürüz. Muşlu Cihan Öğüt. Abi bunlar D15'te yatan arkadaşlarımdı.
0: Tamam.
1: Ben dün tahliye oldum. Hani görüşemedik abiler. Kardeşlerim hakkını helal etsin. 7 kişilik. İnşallah dışarıda en yakın zamanda görüşme dileğiyle.
0: Evet.
1: Parçam da abi blok işten sebebi yar.
0: Tamam.
1: Kardeşim hediye olsun.
0: Tamam. Nazilli'den hangi koğuştu onu da söyle. Tekrardan.
1: D15 abi.
0: Kaç?
1: Nazilli ev tipi kapalı D15 abi.
0: D15'e özellikle geliyor. Sen evet. Kendi ismini de söyle.
1: Benim adım Kamil Kolay abi.
0: Evet. Kamil Nazilli D15'e.
1: Denizli 15.
0: Tamam. Denizli 15'e gönderiyoruz Nazilli'ye.
1: Evet.
0: Bu güzel parçayı. Başka var mı söylemek istediğin bir şey?
1: Söyleyeceklerim bu kadar abi. Herkes kendine iyi baksın. Hepsini ayrı ayrı seviyorum. Haklarını helal etsinler. İnşallah en yakın zamanda dışarıda görüşmek dileğiyle.
0: Eyvallah. O zaman teşekkür ediyoruz biz de sana. Kendine ben iyi bak. Allah'a emanet. Sağ olasın.
1: Çalışmalar abi.
0: Eyvallah. Evet, istenilen parçayı hemen şöyle gönderelim. Arkasından yine buradayız.

Öncelikle selamın aleyküm. Ben Orçun Baytaş. Aydın Kapalı E tipi D2 koğuşunda yatan Serkan Uslu. Cebrail Dağdelen. Berzan Deli. Doğan Uçar. Avralı Emrah. Tugay Beyter. Çineli Ömer. Sökeli Ramo. Tarık Ünal. Yusuf Aktin. Rıfat abi Tarzo demişler. C8'de yatan Feyzullah Kızıltepe. B8'de yatan Mehmet Akın. Seyfi Kurt. D7'de yatan Adil Kaplan. Hepsine selam olsun demiş Orçun Baytaş. Ve güzel bir parça istemiş. Onu göndereceğiz.

Şöyle mesajı bir daha okuyalım, onun hemen sonrasında istediği o güzel parçayı gönderelim, değil mi, istek sahibine. Öncelikle selamın aleyküm, ben Orçun Baytaş. Aydın Kapalı E tipi, D2 koğuşunda yatan Serkan Uslu, Cebrail Dağdelen, Berzan Deli, Doğan Uçar, Avralı Emrah, Tugay Beyter, Çineli Ömer, Sökeli Ramo, Tarık Ünal, Yusuf Aktin, Rıfat abi ve Tarzo demişler. D8'de yatan Feyzullah Kızıltepe, B8'de yatan Mehmet Akın Sevfi Kurt, D7'de yatan Adil Kaplan. Hepsine selam olsun demişler ve şu şarkıyı istemişler. Hep birlikte dinliyoruz.

Ve devam ediyoruz. 21.24 yaptık Türkiye ve Stüdyo saatlerini ve sıradaki mesajımızla devam edelim. Aydın E tipi kapalı cezaevi D2 koğuşundan reis Cebrail Dağdelen'den bütün mahkum kardeşlerine denmiş. Serkan Uslu, Siirtli Berzan Deli, Emrah Ekiz Avralı, Yusufcan Kayır, Yusuf Aktil, Muhammed Tel, Doktor Faruk Ünal, Murat Kara, Mert 60 Tarzo, Tugay Behter, Doğan Uçar demişler. Bir parça istemişler, o güzel parçayı göndereceğiz. Evet, güzel bir parça istemişler. Özellikle ama özellikle Aydın E tipi kapalı cezaevi D2 koğuşundan reis Cebrail Dağdelen'den bütün mahkum kardeşlerine özellikle gelecek. Serkan Uslu, Siirtli Berzan Deli, Emrah Ekiz Avralı, Yusufcan Kayır, Yusuf Aktil, Muhammed Tel, Doktor Faruk Ünal, Murat Kara, Mert 60 Tarzo, Tugay Behter demişler. Doğan Uçar için özellikle reis Cebrail Dağdelen'den geliyor bu güzel parça. Dinleyelim, arkasından tekrardan buradayız. Haydi bakalım.

esirgemem sözümü ben. Çıkıp gelse de ölüm. Geri götüremez adımlarımı ve yıldıramaz beni hiçbir şey gülüm. Ne dikenler bıraktım ardımda, ne dikenler. Ki uçları hala kanıyor ayaklarımda. Oysa karanfiller ekmiştim yollara. Aşk ile mızrap vurup sevdalı sazıma. Kavgamı türkülemiştim yarın bakışlı çocuklara. Ve semahlar dönmüştüm turnalar gibi. Pir aşkına, hak aşkına, halk aşkına. Kim söyleyebilir öldüğümü ki? Siz türkü gibi dağılırken dağ yollarına ve toprak gibi yeşerirken memleketim, kim söyleyebilir solduğumu ki? Ben ölmedim ki. Ben ölmedim ki.

Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. 21.31 Türkiye ve Suriye saatleri ve sıradaki mesajla devam edelim. Merhabalar, ben Fatma Boztaş. Aydın'da yatmakta olan eşim Mehmet Boztaş'a gelsin. Parmaklıklar seni benden uzaklaştırsa da kalbimde hep yanımdasın. Hasretim, Nazilli Kapalı'da yatan canlarım. Onur Dalkıran, Süleyman Dalkıran, Mesut Güleç, Eray Dalkıran, Erkan Bilezikçi, Funda Dalkıran,

Veysel Öge, Süleyman Öge, Fehmi Fethi mi? Fehmi mi anlamadım ama. Fethi Coşkun, Cengiz Çamdeviren, Kabir Koğuşunda, Ayten Bakırcı, Semra Teker, Büşra Sağ, Ece Öztürk, Sümbül Güneş, Ayşegül Takna, Derya Can Polat, Yağmur Güleç gelsin tüm güzel parçalar demişler. İrfan Kalay'dan gelsin Efecan Kalay ve Zafer Karaduman'a denmiş. Evet, diğer bir mesaja geçiyoruz. Bu arada mesaj karakterleri ne kadar uzun olursa bizim de okumamız zor oluyor. Ben tek tek yazıyor. Size gönderilen metinde ne yazıyorsa ona lütfen dikkat edin. Ben de bir yere kadar destek olabilirim. Bir yerden sonra ben maalesef ben de olamam. O yüzden diyorum 250 karakteri geçmesin mesajlar. Geçiyorsa da orada yazan sisteme göre hareket etmeniz gerekiyor. Evet. Hemen bakalım. Selamun aleyküm. Hayırlı yayınlar. Ben Germencik'ten Ahmet Lütfü Güler. D7 koğuşunda yatmakta olan dostum Adil Kaplan'a ve Kader Birliği yaptığı arkadaşlarına selam olsun. Dostum, umarım her şey yolundadır. Dışarıda her şey yolunda. Sabırsızlıkla çıkacağın günü bekliyoruz. Dışarıyı kafana takma, biz buradayız. Ne yapılması gerekiyorsa demiş. Allah'a emanet ol, kendine dikkat et. Hangi koğuşta yattığını bilmediğim Hasan Kurt. Sana da selam olsun demiş. Ahmet Lütfü Güler, D7 koğuşunda yatmakta olan dostum Adil Kaplan'a, özellikle Kader Birliği yaptığı arkadaşlarına demiş. Ayrıca Ömer Küçüğün de selamı var denmiş aynı şekilde. Evet, sıradaki mesajlarla devam ediyoruz. Ayrıca Ayhan Şahbaz ve Erhan Şahbaz'dan özellikle ama özellikle abime selam söyleyin demiş. Mesut abime kucak dolusu sevgiler selamlarımı gönderiyorum demiş Ayhan. Ayhan biraz pek ilgisiz ama olsun yani. Abisi yeter. Özellikle Mesut Şahbaz'a kucaklar dolusu sevgiler selamlar olsun. İnşallah duyuyorsundur bizi. Çık gari de şu Ayhan'dan kurtulalım ya. Adam karizmatik zaten.

Evet, güzel bir parça var sırada. Güzel bir parça var. Özellikle ama özellikle bu güzel parçamız Ayhan Şahbaz ve Erhan Şahbaz'dan Mesut Şahbaz'a, Nazilli D1'e geliyor. Ayrıca tüm kader mahkumlarına Ulaş Tekeş'e de armağan olsun bu güzel parça.

gönderdik güzel bir parça. Özellikle Mesut Şahbaz'a gönderdik. Çünkü neden? Abi Ayhan Şahbaz bakamıyor bize. Mesut Şahbaz gelsin, o daha iyi ağırlar misafirini diye düşünüyorum. Değil mi? Ayhan'a da sevgiler, selamlar olsun. O da dinliyormuş bizi. Özellikle ama özellikle tüm güzel parçalar Ayhan Şahbaz, Erhan Şahbaz'dan değerli abileri Mesut Şahbaz için geliyor Nazilli D1'e. Ve sıradaki mesajla devam edelim.

Aydın E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, kabir koğuşunda yatmakta olan canım kızım Dilan Bulut'a. Bugünkü mahkemenin sonucu dünyamı başıma yıktı. Bu adil değildi. Hayat bize hep gözyaşından başka bir şey yaşatmadı. Bugün bir ümitle bekledik. Olmadı ama her şeye rağmen güçlü olmalıyız kızım. Asla pes etme. Ne olursun ağlama. Beni duyuyorsan ara. Aradın, düştü sistem. Seni çok seviyorum. Göz bebeğim. Güneş bize de doğacak inşallah demişler. Güzel bir parça istemişler. Özellikle Dilan Bulut'a sesleniyoruz. Bir anneni ara. Acil ara. Özellikle tüm güzel parçalar Aydın E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kabir koğuşunda yatmakta olan Dilan Bulut'a annesinden gelsin. Onu çok ama çok sevdiğini zaten her mesajda dile getiriyor. Buradan Dilan Bulut'a özellikle bu güzel parça gelsin. Onun hemen sonrasında diğer mesajlarla devam edeceğiz. Özellikle Dilan Bulut için dinliyoruz. Annesinden geliyor.

Yaktılar dünyamı zindan ettiler. Can dediğim dostlarım hep kaçtı. Beni doğduğuma pişman ettiler. Sebebim olanlar kuşuna gelsin. Bana sebep olan kuşuna gelsin. İçimde derin yara açtılar. Can dediğim dostlarım hep kaçtı. Beni alıp

Evet, 21.47 yaptık Türkiye ve Stüdyo saatlerini ve devam ediyoruz sıradaki mesajlarla. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi D7 Koğuşu'nun reisi Burhan Tibari'den B7 Koğuşu'nda yatmakta olan Gökhan Uslu'ya gelsin demişler. Bir de güzel bir söz yazmışlar. Aslan abim, Gökhan Uslu abim, seni gözlerinden öpüyorum demiş. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi D7 Koğuşu'nun reisi Burhan Tibari'den B7 Koğuşu'nda yatmakta olan Gökhan Uslu'ya gelsin demişler. Güzel bir Ahmet Kaya parçası istenmiş. Ona yer vereceğiz şimdi. Özellikle Burhan Tibari'den B7 Koğuşu'nda yatmakta olan Gökhan Uslu'ya bu güzel parçamız geliyor. Haydi bakalım, hep birlikte dinliyoruz.

Evet, devam ediyoruz. Evet, Türkiye ve Sosyal saatleri 21.51 oldu ve sıradaki mesajlarla devam ediyoruz ve bakalım sıradaki mesajımıza. Aydın ETP kapalı cezaevinde yatmakta olan Burhan Tibari'ye gelsin demişler. Resul Dindar'dan benim sevdam. Söz olarak da seni çok seviyorum denmiş. Aydın ETP kapalı cezaevinde yatmakta olan Burhan Tibari'ye özellikle bu güzel parça gelecek. Burhan Tibari'ye geliyor. Aydın ETP kapalı cezaevinde yatmakta olan Burhan Tibari'ye gelecek özellikle Resul Dindar'dan benim sevdam ve şöyle de notları var. Seni çok seviyorum demişler. Çok özellikle uzatmışlar böyle. Haberi olsun yani. Burhan. Evet, Aydın ETP kapalı cezaevinde yatmakta olan Burhan Tibari'ye özellikle bu güzel parçamız geliyor. Haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Sıradaki mesajla devam ediyoruz. Ve bakalım hemen şöyle sıradaki mesajımız neymiş, bir bakalım. Aydın E-tipi kapalı cezaevi D7 koğuşunda bulunan reis Burhan Tibari'den kardeşleri Melih Ege Aktepe, Jilet Ali, Adil Kaplan ve aynı koğuşta bulunan değerli abileri Mustafa Halat, Özgür Acar, Vanlı Kasap Hacı ve Cezo'ya, D5 koğuşunda bulunan kardeşlerim Samet Demir'e, Yaşar Arslan abime, D6 koğuşunda bulunan Davut Şahin kardeşime, kardeşim İzmirli Ziya Çatalkaya'ya ve dostum Poyraz Ilgar, Güney Demir'e, D8 koğuşunda bulunan Osman Yılmaz abime, kardeşim Muhammed Berrak, namı değer Bücür Hakim Yıldırım abime gelsin demişler. Bir parça istemişler, göndereceğiz. Özellikle Burhan Tibari'den kardeşleri Melih Ege Aktepe, Jilet Ali, Adil Kaplan ve aynı koğuşta bulunan değerli abileri Mustafa Halat, Özgür Acar, Vanlı Kasapacı ve Cezo'ya. D5 koğuşunda bulunan kardeşlerim Samet Demir'e, Yaşar Arslan abime, D6 koğuşunda bulunan Davut Şahin kardeşime, kardeşim İzmirli Ziya Çatalkaya'ya ve dostum Poyraz Ilgar'a ve Güney Demir'e, D8 koğuşunda bulunan Osman Yılmaz abime, kardeşim Muhammed Berrak, ayrıca namı değer Bücür Hakim Yıldırım abime gelsin demişler. Hemen istedikleri parçayı gönderelim. Haydi bakalım.

sen. Dersimde filanın yar çiçeği, Diyarbakır surlarını tutuşturan alev çemberi. Sen kokusu amareyesin, biz özgürlük çiçeğisin. Güneşte yüzünü, Munzur'da hüznünü aramışım. Dicle'de kanlı gözyaşını,

0: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. 22.03 yaptık Türkiye ve stüdyo saatlerini ve bakalım hattımızda bir konuğumuz var. Alo.
1: Merhabalar, alo.
0: Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz?
1: Hoş buldum. Sevgi ben.
0: Evet, Sevgi. Hoş geldin.
1: Hoş buldum. Biraz heyecanlıyım, kusuruma bakmayın.
0: Yok, heyecana gerek yok. Kendini serbest yani bırak. Böyle.
1: İçeride dinleyince garip gelmiyordu ama şimdi böyle konuşunca garip geliyor. Ben de geçen hafta Perşembe Aydın Etipi'nden tahliye oldum.
0: Hani tatlımız nerede o zaman?
1: Geleceğim, en yakın zamanda geleceğim söz.
0: Abo, tahliye olan olana ama tatlıyı getiren yok.
1: Evet, doğru söylüyorsun, haklısın. Evet, bir hafta oldu tahliye olalı ben. Arkadaşlarıma seslenmek istiyorum.
0: Tamam, bıraktım o zaman ben mikrofonu sana. Tamam.
1: Onlar da Aydın Etipi'nde Kabil Koğuşu'nda yatıyorlar. Yağmur'a, özellikle Yağmur Güleç'e, Miray Kavcı, Sibel Çakal, Zümrüt Ballı, çok arkadaşım, çok dostum var ama tek tek isim söylemeyeceğim. Bu söylediklerim benim için çok özel insanlar. Onları çok seviyorum. Çıktığımdan beri hep onları düşünüyorum. Aklım hep onlarda. Gerçekten dışarısı çok güzel ama içeride bıraktıklarını düşününce çok kötü oluyorsun. İnsan üzülüyor, aklı kalıyor. Ağlamak da istemiyorum. Onlar şimdi beni duyuyordur, üzülüyordurlar zaten. Onları çok seviyorum. Kendilerine iyi baksınlar. İnanıyorum ki dışarıda da, içeride olduğu gibi dışarıda da çok güzel bir hayat geçireceğiz. Zaman geçireceğiz. Onları çok seviyorum. Özellikle Yağmur'a söylemek istiyorum. Kimseye karışmasın. Kimseye bulaşmasın. Sadece cezasına odaklansın. Tekrardan söylüyorum. Hepsini çok seviyorum. Evet. Yağmur'u, Miray'ı, Sibel ablayı, Zümrüt'ü. Hepsi benim canım. İnşallah dışarıda özgür günlerde de tekrardan görüşürüz.
0: Bu kadar mı?
1: Bu kadar. Evet, bu kadar. Çok heyecanlıyım. Sadece ona çok sevdiğimi bilsinler. Yeterli ki biliyorlardı.
0: O zaman koğuşun ismini de söyle. Hangi koğuş? Kimse ağlamasın
1: Kabil,
0: ya. Biz...
1: Aydın. Aydın E-tipi kapalı cezaevi Kabil koğuşunda.
0: Evet, Kabil'e sesleniyor özellikle. Evet. Sevgi.
1: Evet, çok seviyorum. Hepsi benim için çok kıymetli. Bu kadar yani. Sadece onları çok sevdiğimi bilsinler. Onları hiçbir zaman unutmayacağımı, unutmadığım, aklımın her zaman bir köşesinde olduğunu da bilsinler.
0: Hadi o zaman isimleri bir daha say.
1: Tamam, o zaman Yağmur Güleç'e, Miray Kavcı'ya, Sibel Çakal'a, Zümrüt Ballı'ya çok selam söylüyorum. Onları çok seviyorum. Çok kıymetli hepsi benim için. Özellikle Yağmur'u çok seviyorum. O da, onun bende yeri çok ayrı. İyi ki tanımışım onun gibi birini. İyi ki hayatının bir yerlerine, hayatın bir yerlerine dokunmuş. Miray'ı da çok seviyorum. Miroş'umu da. Üzülmesin, o da en yakın zamanda çıkacak.
0: Evet.
1: Aklıma gelip sayamadığım isimler varsa da kusuruma bakmasın. Orada bana yardımı, desteği olan, emeği dokunan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki tanımışım onları. Bu kadar.
0: O zaman kendinize iyi bakın. Allah'a
1: evet,
0: emanet olun. Parçayı da onlara armağan ediyoruz o zaman.
1: Evet, çok teşekkür ederim.
0: Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Hayırlı güzel akşamlar. Evet, hemen istedikleri parçayı gönderelim. Arkasından yine buradayız.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor ve sıradaki mesajımızla devam edelim. Öncelikle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ben Erhan Şahbaz. Aydın Nazilli Kapalı Cezaevinde yatan abim Mesut Şahbaz'a selam olsun. Abim, seni çok seviyoruz. Umarım en kısa zamanda yanımızda olursun. Kardeşlerin seni dört gözle bekliyor. Kalbimiz her daim seninle demişler. Özellikle ama özellikle Erhan Şahbaz'dan Mesut Şahbaz'a. Aydın Nazilli Kapalı Cezaevinde yatan Mesut Şahbaz'a özellikle geliyor bu güzel parça. Haydi bakalım.

Evet, devam ediyoruz sıradaki mesajla. Bakalım hemen ne demişler. Mesajı şöyle bir ayarlayalım. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Ben Bodrum'dan Oğuz Eren Dağ. Aydın Nazilli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu C18 koğuşunda bulunan aslan kardeşim Ömer Bekler'e ve onun yanında aynı koğuşta kader birliği yapan Mehmet Emin Ekici, Serkan Karatay, Göksel Akyüz, Ahmet Kızıltaş, Servet Kızıltaş, Suat Bulum, Cuma Salar, Bornovalı Mamican, Uğur Durmuş, Hilmi Bekler, Hakim Bozkurt, Ömer Taştekin, Teyyare Osman, Halil İbrahim Ot, Metin Geçene bin selam olsun. Ömer'im, demir kapılar ardında özgürlüğümüzü aldılar ama umudumuza dokunamadılar. Dışarıda bizi bekleyen sevdiklerimiz, içeride dimdik duran yüreğimiz var. Bu günler elbet geçecek. Başımız yine dik kalacak, iki gözüm. Elbet bir gün demişler. Azer Bülbül'den bir parça istemişler. Bu şarkı başta aslan kardeşime ve tüm C18 koğuşuna gelsin demişler. Ve o güzel parçaya yer vereceğiz. Şöyle isimleri bir geçelim. Özellikle bu mesajı atan Bodrum'dan Oğuz Eren Dağ, Nazilli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu C18 koğuşunda bulunan aslan kardeşim Ömer Bekler'e ve onunla aynı koğuşta kader birliği yaptığı dostlarına, Mehmet Emin Ekici, Serkan Karatay, Göksel Akyüz, Ahmet Kızıltaş, Servet Kızıltaş, Suat Bulum, Cuma Salar, Bornovalı Mamican, Uğur Durmuş, Hilmi Bekler, Hakim Bozkurt, Ömer Taştekin, Teyyare Osman, Halil İbrahim Ot ve Metin Geçer'e bin selam olsun demişler ve şu güzel parçayı istemişler.

0: Tüm güzelliğiyle devam ediyor Türkiye Vesio saatlerimiz 22.22. Bir dilek tutmak lazım aslında. Şöyle bir bakalım hemen hattımızın ucunda kim var? Alo.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Aleyküm selam. Hoş geldin.
1: Hoş buldum abi. Ben Bilal Saraç abim.
0: Evet Bilal. Nasılsın?
1: İyiyim abi, çok şükür. Siz nasılsınız, iyi misiniz?
0: Allah'ıma bin şükür olsun vallahi. Bizler iyiyiz.
1: Abi kapalıda yatmakta olan kader birliği yaptığım abilerim, dostlarım, kardeşlerim, onlara bir selam yollayacaktım.
0: Hadi yolla bakalım.
1: Ve altı koşunda yatmakta olan abim Vesi Saraç, Ömürcan İnan, Jilet Ümit, Samet Eldem, Aslan kardeşlerim Hüseyin Arslan, Mami, Muhammed Çınaklı, Emir, Mühtin Emir, hepsine selam olsun abim.
0: Evet.
1: Ömer Büşki, D2 koşunda yatmakta olan Muhammed Tel, D8'de yatan Boran Sürme, hepsine selam olsun abi. Bugün mahkemeleri vardı, mahkemeleri yattı. En kısa sürede yanımızda olacaklar, canlarını sıkmasınlar. Evet. En yakın sürede onları alacağız yanımıza. Hiçbir şekilde canlarını sıkmasınlar, biz her zaman onların yanındayız. Her şey sahnesinde güzel, sahnemizi bekleyeceğiz biz de. Bizim sahnemiz her zaman açık. Demek istediğim bu abi.
0: Bu kadar mı söylemek istediğin?
1: Bu kadar abim. Özellikle bu şarkı da Hüseyin Arslan kardeşime gelsin. Erkan Doğanay Bir Yılan. B7'de atmakta olan bir abim de var. Doğan Koldaş. Ali İhsan Dilek. Onlara da çok selamımı iletiyorum. Bütün işler halloldu dışarıda. Daha yeni telefon alabildim. Ben de 2 gün önce tahliye oldum abi.
0: He.
1: Telefonu yeni aldım. Ben de bir altta yatıyordum. Telefonu yeni aldım. Sıra bakmasınlar, yetişemedim. Onlara çok çok selamlarımı iletiyorum. Onları öpüyorum gözlerinden. Bir şey lazım olursa her zaman başım gözüm üstüne. Canını sıkmasın. Benim öz abim B6'da. Vesi Saraç. O da canını sıkmasın. Ne gerekirse dışarıda yapacağız.
0: O zaman isimleri bu bir daha sayalım abi. Mı?
1: Sayalım abim.
0: Hadi say bakalım
1: koşunda,
0: o zaman.
1: B6 koşunda yatmakta olan Ömürcan İnal, Vesi Saraç, Muhittin Emir Arslan Uşak, Muhammed Çınaklı, Hüseyin Arslan, Samet Eldem, Ömer Bişki, Jilet Ümit. Hepsine çok çok selamım olsun. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. İsmini sayamaklarını da gözlerinden öpüyorum. Yanınızı sıkmayın. En kısa sürede beraberiz. B7'de olan Doğan Koldaş, Ali İhsan, Doğan Koldaş'ın kardeşi Ömer Koldaş. B8'de olan Boran Sürme. D2'de yatan aslan kardeşim Muhammed Tel. Canınızı sıkmayın. Mahkeme çok kısa süre attı. Sıkıntı yok. Bekleyeceğiz. Sabırla bekleyeceğiz. Abi özellikle bu şarkımı da Hüseyin Arslan kardeşime armağan ediyorum.
0: Tamam.
1: Onda mahkemesi yapmış. O da çok üzüldüm onun adına. Onun tahliyesini beklerken ben kendi tahliyemi aldım. Onu göremeden gittim. Yani biz dışarıdayız. Ne lazım olursa onlar için yapacağız yani.
0: O zaman bu kadar mı söylemek istediğin?
1: Bu kadar abim. Çok teşekkür ediyorum. Bütün kader mahkumlarına da selam olsun.
0: Aleyküm selam diyelim. O zaman kendine tamam. İyi bak.
1: Ben de kendine iyi bakalım.
0: Allah'a emanet. Görüşürüz. Allah'a emanet, sağ olasın. Evet, hemen istenilen parçayı gönderelim. Arkasından yine buradayız.

devam ediyoruz. Sıradaki mesajla devam edelim. Hemen şöyle bakalım sıradaki mesajımıza. Nazilli E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu C13 koğuşunda bulunan kardeşim Berkant Kurşun ve koğuşun adaletini sağlayan Adem Keskin abime ve koğuşta bulunan tüm kader mahkumlarına bu şarkımız armağan olsun demişler. Özellikle Nazilli E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu C13 koğuşunda bulunan kardeşim Berkant Kurşun ve koğuşun adaletini sağlayan Adem Keskin abime ve koğuşta bulunan tüm kader mahkumlarına özellikle gelecek bu güzel parça. Şöyle Fatih Kısaparmak'tan bir parça. Nazilli E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu C13 koğuşuna özellikle Berkant Kurşun, Adem Keskin ve koğuşta bulunan tüm kader mahkumları için dinliyoruz. Haydi bakalım.

0: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. 22.36 yaptık Türkiye ve stüdyo saatlerini ve bakalım şöyle hattımızın ucunda kim var? Alo.
1: Alo.
0: Hayırlı akşamlar. Kiminle görüşüyoruz?
1: Hayırlı akşamlar diliyorum. Ben Ayşegül. Bana ağlama diyeceksin ama ne olur bugün birazcık işimi dökeyim bir anne olarak. Bugün çok kötü bir durum, kötü bir anı. Çünkü ne diyeceğimi bilemiyorum artık. Canım kızım Dilan'ım. Bir ümitle bugün bekliyorduk tabii ki. Çok güzel haberleri bekliyorduk ama olmadı. Hayat bize adil davranmadı. Dilan'ım, annen her zaman yanında. Her zaman bunu unutma. Ben herkese şunu söylemek istiyorum.
0: Evet.
1: Her zaman bu hayatta her şey boş, yalan. Anne ve babadan başka her şey yalan. Eğer anne bir şey hissediyorsa, seziyorsa ona inanın. Ona güvenin. Ondan başka hiçbir şey sizin arkanızda daha değildir. Bu hayatta herkesten, her şeyden zarar görebilirsiniz ama annenizden göremezsiniz. Ben çok her şeyin karşısında dağ gibi durdum ama devletin karşısında duramadım. Devlet bize adil davranmadı. Kızım, yani belki biraz gençliğin orada gidebilecek ama ben senin yanındayım, her şeyim. Yani ne diyeyim ki? Ne diyeyim? Size... Beni dinleseydin. Her zaman beni dinleseydin keşke.
0: Siz güçlü kimse durun seni... ama.
1: Evet, güçlü hep durdum. Benim bugüne kadar zaten hep güçlü duruşumu hiç kimse kaldıramadı. Ama bu kez bugün o güçlü anne biraz da olsa böyle kanadı kırıldı, kolu kırıldı. Yani gelecek hiçbir şey bulamıyorum. Hiçbir şey bulamıyorum. Onu çok seviyorum. Allah büyüktür kızım. İnşallah gün doğmadan neler doğar. Daha tabii ki biraz istinaf şeyimiz de var. O haklarımızı da kullanacak inşallah. Güzel şeyler olacak inanıyorum. Sen de güçlü dur. Annem ve kardeşlerin senin dışarıda her zaman destekçin. Seni çok seviyoruz. Keşke kızım. Yani keşke anne. Yani benim bilmiyorum ki. Gelsen yine benimle böyle şakalaşsan, dalga geçsen, her şeye razıyım. Her şeye razıyım valla. Anne derdin, göğsüme yatardın. Anne kokusundan başka hiçbir şey yalan, yalan, her şey yalan. Hep senin için, hep senin için. Ben sana bağırdıysam senin için, kızdıysam senin içindi. Sen bunu anlayamadın. Her seni yüzüne güleni dost sandın. Seni çok seviyorum. İlk göz ağrım olmasan da ikinci göz ağrım. Seni kucağıma aldığımda arkadaşımı doğurdum demiştim. Çünkü ben de çok küçük bir anneydim. Yiyecek bir şey daha bulamıyorum. Bundan sonra umuyorum ki annenin dediğini her zaman kendine bir şey yaparsın, dersin ki evet benim annem benim içindi. Benim için söylemişti. Benim için çabalamıştı. Gecesini gündüzüne katıp benim için her şeyi benim için düşünmüştü. Senin oralarda olmaman için, hayatının en güzel şeylerini yaşayabilmen için çabalamıştım ama olmadı. Devlete karşı duramadık. Devlete boynumuz kıldan ince ama adil davranmadı devlet bize. Allah büyük. Beni dinliyorsun. Seni çok seviyorum. Rabbime emanet ediyorum. Bütün kader mahkumlarımızı Rabbime emanet ediyorum. Yolları aydınlık olsun inşallah.
0: Amin.
1: Bütün herkese evlatlarını, sevdiklerini ailelerine kavuşturması dileğiyle. Dilan'ım, Rabbime emanet ol. Kendini orada hiçbir zaman üzme, dik dur. Tamam mı? Ben bugün evet biraz içimi döktüm. Sen ağlama. Ben ağladım. Sen ağlama. Seni Rabbime emanet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum bana ayırdığınız vaktiniz için.
0: Ben teşekkür ederim. Vallahi bugün hiç ağzımı açmadım. Ama siz de üzülmeyin. Siz de üzülmeyin. Ya ben her şeyin hani farkındayım. Anne hani diyorsunuz ya. Anneden başka kimse düşünmüyor. Vallahi bakın ben de hani annem var. Ama hani babadan
1: başınızdan eksik etmesin.
0: Amin cümlemizi, tüm annelerimizi. Ama amin, inanın amin. Bu hayatta sizi tek düşünen kim biliyor musunuz? Anneler. Gerisi
1: gerçekten yani,
0: bak ben hani şöyle, ben kendi babamla mesela şu an bu yaşıma geldim. Ben babamla oturup hiçbir zaman dertleşemedim. Hep annemle dertleştim. Her şeyimi annem bilir. Hep annemle böyle şeyim. Ama şu hayatta gerçekten ne olursa olsun, hani eskilerdeki hep türkülerde söylerler. Hani annem ya, hep anne. Yani bu hayatta annelerimiz ne diyorsa onu zaten yapmamız lazım. Ha olur, gençliğin verdiği şeylerle hatalarımız olur. Hani bizim de oldu, yalan değil.
1: Evet, evet.
0: Ama dediğim gibi her zaman dimdik duracağız. Ağlamayacağız bu hayatta. Bu hayatta herkesin başına her şey gelebiliyor. O yüzden diyorum ya, siz güçlü durun. Allah'tan ümit kesilmez. Ne olacağı belli değil. Hani siz bilmiyorum yani, bugün belki orada o an farklı şeyler olmuştur ama böyle bir anda ümidi kesmeyin. Siz Allah'a dua edin. Gerisi zaten
1: her zaman,
0: olur.
1: Her zaman, her zaman, her zaman Rabbim.
0: Yani, siz
1: yani
0: de...
1: bütün Ümit Muhammed'imiz hepsi için ben zaten hep duacıyım. Ayrıca yani kızım için de. Yani bugünkü mahkeme, ama dediğim gibi işte merak etmesin. İstinaf şeyimiz, hakkımız var Allah'ın izniyle. Evet. İnşallah oradan güzel bir sonuç alırız diye umut ediyorum. Ben bir anne olarak. Ben ona bazen işte dediğim gibi, ben çok hisleri kuvvetli bir insanım. Hissederdim mesela, derdim yani, bağırdığımda bile yani diyordum ki Dilan, ben bağırıyorum ama bu istemsiz, senin için yani. Senin için. Ama olmadı ya, ne diyeyim.
0: Nasıl?
1: Yani kendim oraya gitti sonuçta.
0: Nasip diyelim, siz de kendinizi üzmeyin.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: O zaman şarkı,
1: Allah'ıma emanet olun.
0: Şarkıyı ben göndereyim. Siz tamam. De dediğim gibi üzülmeyin. Kendinize çok iyi bakın.
1: Sağ olun. Allah'ıma emanet olun. Tüm kader mahkumlara, koğuş arkadaşlarına kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum. Rabbim onların da yolunu aydınlık eylesin inşallah. Yollarını amin. Açsın. Bütün zorluklardan inşallah en şey, nasıl diyeyim artık, yani diyorum ya, kelimeler böyle şey kalıyor, düğümleniyor.
0: Evet.
1: Rabbim diyorum ya, hepsini sevdiklerine kavuştursun inşallah.
0: Amin.
1: Kendinize
0: i̇nşallah
1: çok diyeyim. İyi bakın. Rabbime emanet olun. Hayırlı
0: sizler
1: akşamlar diliyorum.
0: Sizler de Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın.
1: Sağ olun.
0: Evet. İstenilen parçayı gönderelim. Arkasından yine buradayız.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar.

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeci, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış. Şarkılar gelir geçer,

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor ve sıradaki mesajla devam edelim. Aydın Nazilli Kapalı İnfaz Kurumu'nda yatan, C10 koğuşunda yatan Bayram Karaefe abim için demiş. Güzel bir Azer Bülbül'den parça istemişler ve koğuş arkadaşlarına çok selamlar. Allah yardımcınız olsun demişler. Özellikle Nazilli Kapalı Cezaevi C10 koğuşunda yatan Bayram Karaefe ve tüm koğuş arkadaşlarına özellikle armağan olacak bu güzel parçamız. Nazilli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu C10 koğuşunda yatan Bayram Karaefe ve tüm koğuş arkadaşlarına bu güzel parçamız armağan oluyor. Güzel bir Azer Bülbül çalışması hemen gönderelim. Onun hemen sonrasında yine buradayız. Haydi bakalım.

0: Elbet. Elbet bir gün özgürlüğüm elime alacağım. Ormanlarda, bayırlarda dolaşacağım. Ne yanımda gardiyan, ne kolumda kelepçe olacak. Yalnız sen olacaksın silahım, yalnız sen. Yalnız sen olacaksın. Darlayım ey,
1: yaney, yaney. Evet, artık vedamızı yapıyoruz. Bu arada şöyle bakalım son mesaja, son mesaja bir bakalım. Ne demişler? Herkese hayırlı akşamlar. Ben Ferhat Cengir. Sıradaki en güzel parçalar Aydın Kapalı Cezaevi D16 koğuşunda yatan abim Yusuf Cengir'e armağan olsun. Seviliyorsun, hayırlı gecelerin olsun demiş. Özellikle ama özellikle Ferhat Cengir'den sıradaki en güzel parçalar Aydın Kapalı Cezaevi D16 koğuşunda yatan abim Yusuf Cengir'e armağan olsun demişler. Diğer bir mesajımız. Ayhan Şahbaz ve Erhan Şahbaz'dan. Abim seni çok seviyoruz. Umarım en kısa zamanda yanımızda olursun. Özledik demiş. Bu parça bizden sana gelsin demişler. Biz de ne yapıyoruz? Gönderiyoruz. Geldi. Özellikle Mesut Şahbaz'a. Özellikle Mesut Şahbaz'a. Erhan Şahbaz ve Ayhan Şahbaz'dan.

Evet, Türkiye Vesto saatleri 23.02, artık veda vakti geldi. Bu arada sizlerin seçmiş olduğu şarkılar gelecek. Gelecek ama benim şöyle azıcık bir yayın müziksiz kalacak, bilginiz olsun. Çünkü bir ayar yapmam lazım. Onu yapmadan maalesef gidemiyorum.

Evet, ben şöyle güzel bir parça göndereyim ve o sırada da buradaki şu işleri bir halledelim, değil mi? Haydi bakalım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Haftaya yine ölmez sağ kalırsak görüşmek, buluşmak ümidiyle. Önce benim seçtiğim bir şarkı geliyor. Sonrasından sizin belirlemiş olduğunuz şarkılar gelecek. Haydi bakalım.

Bahçeleri çiçek açmasın. Ölenler ölümü bilmez. Ölüm kalanlar içindir. Sen hangi derdin dermanısın? Söyle, o derde

0: Sensiz gelen güneş üşüm, sensiz doğan güneş batsın. Bu dünyada tek gayemsin, yaram yok kanım aksın.
1: Hani bir şarkı vardı ya, saçlarına aklar düşmüş bereyiz, yaşananlar rüya düşmüş bereyiz. Şimdi okuyacağım eser, bu Reis şarkısının yazarı, değerli sanatçı abim Ahmet Yılmaz için yazılmış ve ithaf edilmiş bir eserdir. Hadi bakalım.

0: Ay FM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinizde ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM reklam.

bahçeleri çiçek açmasın. Ölenler ölümü bilmez, ölüm kalanlar içindir. Sen hangi derdin dermanısın? Söyle, o derde düşer.

0: dünyada tek gayemsin. Yağmıyor kanamaksın.
1: Hani bir şarkı vardı ya, saçlarına aklar düşmüş bereyiz, yaşananlar rüya düşmüş bereyiz. Şimdi okuyacağım eser, bu Reis şarkısının yazarı değerli sanatçı abim Ahmet Yılmaz için yazılmış ve ithaf edilmiş bir eserdir. Hadi bakalım.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

Hangi duraksayım? Hangi tarafsayım? Yönümü bulamıyorum. Anamın gözü yaşlı, sevdiğim o kadın telaşlı. Sonumu göremiyorum. Bağırdım duymadılar, sanki sağır oldular. Yavrularım, çocuklarım hasret kaldı.